yapacak hiçbir şey yok. Gitmek istedi, gitti. Hem anlıyorum, hem çok acı.

insan kendine ne kadar yenik. Bulunmadı ihanetin ilacı, yürek koca bir kara delik. Yapacak hiçbir şey yok, gönül bu sevdi. Yeni bir ten, yeni bir heyecan.

0: Radyo Turkuaz.
1: Daha dün yanımda, kollarımdaydın. Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

0: Radyo Turkuaz.
1: Gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur. Anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içime. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

0: Gece mesaisinde olanlar.
1: Gece mesaisinde olanlar.
0: Uykuyu yarıda bırakanlar.
1: Uykuyu yarıda bırakanlar.
0: Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar.
1: Yolculukta yanına bir dost

Gece mesaisinde olanlar. Gece mesaisinde olanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Uykuyu yarıda bırakanlar. Yolculukta yanına bir dost sesi arayanlar. Yolculukta yanına bir dost. Radyo Turkuaz.

0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.
1: Denizli Radyo Turkuaz dinliyor.
2: Sakarya Radyo Turkuaz dinliyor.
3: Trabzon Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
4: Şanlıurfa Radyo Turkuaz dinliyor.
5: Ankara Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz dinliyor.
6: Kayseri Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Radyo Turkuaz.
7: Çanakkale Radyo Turkuaz dinliyor.
8: Konya Ereğli Radyo Turkuaz dinliyor.
9: Gaziantep Radyo Turkuaz dinliyor.
10: İstanbul Radyo Turkuaz dinliyor.
0: Türkiye'nin radyosu Radyo Turkuaz. Radyo Turkuaz.

Radyo Turkuaz. İstanbul 93.6. 93.6. Ankara 90.2. 90.2. İzmir 101. 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Radyo Turkuaz. Her yerde sizinle. İstanbul 93.6, Ankara 90.2, İzmir 101, Bursa 100.7, Adana 90.8, Antalya 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.turkuvazradyolar.com'u ziyaret edin.

0: Halkın katkılarıyla. Tarihte bugün 15 Ekim 2012 yılında tiyatro ve sinemanın büyük ustası Erol Günaydın hayatını kaybetti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Radyo Turkuaz.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Güne güzel bir başlangıç için ne gerekli? Güzel bir şarkı, güzel bir haber, güzel bir bilgi. Hepsi Uğur'la Güne Merhaba'da. Uğur'la Güne Merhaba.

Türkiye'nin radyosu, Radyo Türk'ü Muazzam. Herkese mutlu sabahlar sevgili dinleyenler. Mutlu sabahlar dileklerimizi herkese ulaştırıyoruz ama maalesef İstanbul bu sabaha mutlu uyanamadı. Çünkü 41 yıl sonra İstanbul'da rekor bir yağış dün etkisini artırdı. Bugün de devam edecek. Bölgelerden üzücü haberler var. Hala kurtarma operasyonlarının devam ettiği ve yağışın da devam ettiği, devam da edeceği durumuyla, tehlikesiyle karşı karşıya olan bir durum. Sağdaki muhabir arkadaşlarımızdan bilgiler alacağız. Canlı bağlantılar yapmaya çalışacağız. Çünkü yağışlı havada onların da işlerinin ne kadar zor olduğunu tahmin edersiniz. Ama bütün vatandaşlarımıza, İstanbul'daki vatandaşlarımıza çok çok geçmiş olsun dileklerimizle programımıza başlıyoruz. Günaydın.

Ekim'de çok önemli bir randevunuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş. İdefix.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına

0: Eller Petrol Ofisi uygulamasında. Sıradaki şarkı Hep İçin'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
1: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
3: Reklam. Radyo Turkuaz.

İstanbul genelinde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen şiddetli sağanak yağışın ardından İstanbul Valisi Davut Gül açıklamalarda bulundu. Yağış miktarının metrekareye 200 kilonun üzerine çıkarak Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesine ulaştığını belirten Vali Gül, sahadaki kurtarma çalışmalarından eğitime verilen araya kadar birçok bilgiyi de paylaştı kamuoyuyla. İstanbul Valiliği bu yoğun yağış ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime bugün için bir gün ara verildiğini duyurdu sevgili dinleyenler. Maalesef acı tablolarda maddi manevi can kayıplarıyla da oluşan bir zararın boyutu daha da artıyor. Fatih'te dün İstanbul Fatih'te meydana gelen olayda 14 yaşındaki M.I. isimli çocuk su birikintisine bastığı anda maalesef elektrik akımına kapılıp hayatını kaybediyor. Olaya dair soruşturma başlatıldı ve güvenlik kameralarına da yansıdı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da çocuğun vefatına ilişkin taziye mesajını paylaşırken araştırılması yapıldığını da aktardı. Öte yandan Ayaz Ağa'da meydana gelen selde en çok zarar gören bölgelerden biri de İstanbul Ayaz Ağa'ydı. Orada da bir selde bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisi ulaştı. Biz de hem muhabir arkadaşlarımıza bağlanarak bölgelerden gelişmeleri, haberleri alacağız. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ama şöyle de bir detay var. Toprağın bu dün itibariyle yağışa doymuş olması, bugün yağışların nispeten az olacağı ama olacağı söylense de dünden toprağın yağışlara doymuş olmasının verdiği bir de durum söz konusu. Bunu da es geçmemek gerekiyor. Bugün yağış az olsa bile yine aynı etkide maalesef baskınlara, sel baskınlarına, su yoğunlaşmalarına sebebiyet de verebilecek. O yüzden bugün de yine riskli bir gün. Takibini yapacağız dediğimiz gibi bölgedeki arkadaşlarımız aracılığıyla, muhabir arkadaşlarımız aracılığıyla, yetkililerin paylaşımını, aktarmalarını, açıklamalarını dikkatli bir şekilde takip ederek sizlerle de aktaracağız sevgili dinleyenler. Sizin de yine bulunduğunuz bölgelerde yaşanan olumsuz bir durum varsa aktarmanızı biz de buradan en azından sizin de sesinizi duyurmamız gerektiğinde yine altını çizerim sevgili dinleyenler. 505-188-30-00 sesli yazılı mesaj attığımız.

0: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
1: Abicim.
2: Vay ustam. Beni çağırıyor.
1: Korkmayın, buradayım. Ne yapıyorsun böyle?
2: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
1: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
2: Devir.

İstanbul Valiliği kentte yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildiğini açıklamıştı. Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların da trafiğe çıkışları çarşamba günü saat 21'den itibaren, yani dün akşam 21'den itibaren ikinci bir talimata kadar yasaklandı. Aynı zamanda Zonguldak, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da da eğitime bugün için bir gün ara verildi sevgili dinleyenler. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de açıklamalar var. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün son değerlendirmelerine göre 14-16 Ekim tarihlerinde 48 ilimiz için sarı, 5 ilimiz için turuncu kodlu meteorolojik uyarı verilmiştir. Muhtemel olumsuzluklara karşı Afyonkarahisar, Tokat, Muğla, Kütahya ve Eskişehir'den ilave ekip ve ekipman desteği sağlanmıştır. Yoğun yağış beklenen Sakarya ve çevresinde de muhtemel müdahale ihtiyaçları için hazırlıklarımızı tamamladık açıklamasını yaptı. Biz de yine gelişmeleri takip edeceğiz sevgili dinleyenler. Kimlerle bu anı paylaşıyoruz? Şöyle bir baktığımda Afyon'da Arif İstanbul'a çok geçmiş olsun dileklerini ulaştırdı. Teşekkür ederiz. Coşkun kaptanımız Antalya'dan geçmiş olsun dilekleriyle aramızda. Yine Ömür Giresun'da öncelikle İstanbul'a geçmiş olsun dilekleriyle günaydın mesajıyla aramızdaydı. Asya Mersin'de Zühre Almanya'da. Yine çok geçmiş olsun dilekleriyle Arife Konya'da. Cahit Özmen aynı şekilde hepimize çok geçmiş olsun mesajını ulaştırdı. Antalya Kemer'de Uğur bizlerle, Yozgat'ta da servis kaptanımız Necati Yarar, Erdoğan Akdağ Fen Lisesi aracılığıyla da aramızdalar öğrencilerimizle. Hepsine de sevgilerimizi gönderelim. 505-188-30-0 mesaj attığımız olduğunu da hatırlatalım.

0: gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25.000 TL'ye varan çip para.
1: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25.000 TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.
2: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
3: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Süpürge deyince vatan.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
4: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zamanı herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
5: 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanabilirsiniz.

0: Ama fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve renewturkiye.com'da.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: yorucu bir gün seni bekliyor olabilir. İşler birikmiş olabilir.
1: Randevular, toplantılar, siparişler.
0: Güne güzel başlarsan hepsi kolayca halledilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmeleri bir aktaralım sevgili dinleyenler. Ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Marmara'nın güney ve doğusunda yağışların

Yine Batı Akdeniz kıyılarında, Orta ve Doğu Akdeniz'de, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'da, Kars, Ardahan ve Iğdır hariç yine Güneydoğu Anadolu'nun doğusuyla Sivas, Gümüşhane, Bayburt çevrelerinde kuvvetli. Aynı zamanda İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bingöl, Tunceli, Malatya'nın daha çok doğu kısmı, Elazığ'ın batı kısmı, Adıyaman çevrelerinin ise çok kuvvetli ve şiddetli geçeceği, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer aşırı olması da bekleniyor sevgili dinleyenler. O yüzden altını çizelim lütfen. Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'taki vatandaşlarımızın tedbirli olması çok çok önemli. Yine İstanbul'da da AKOM'un uyarısı bugün daha çok Anadolu yakasında da yine yağışlar etkisini artıracak ama gün boyu da devam edeceği yönünde.

0: Akbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti, eve giderken de markete uğrar World puanları toplarım.
1: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
2: Yol durumu.
3: Trafik yoğunluğu İstanbul genelinde şu an %50 seviyesinde sevgili dinleyenler. O3 yüzyıl atış alanı yönünde orta şeritte bir trafik kazası uyarısı var. Bu nedenle iki şerit trafiğe kapalı. Kağıthane Anadolu Caddesi kontrollü şekilde trafiğe açılıyor. Ancak cadde bitiminde Alibeyköy'e dönüş verilmiyor. Akış U dönüşüyle Gültepe'ye yönlendiriliyor. Aynı şekilde su baskınları sonrası Kemerburgaz'a da giriş çıkışlar hala kapalı. Aynı zamanda Tarabya Bayırı'nda da sahil yolu yönünde bir ağaç devrilmesi sonucu akış ferah evlere verildiğinde aktaralım. Sarıyer Tüneli de olumsuz hava koşulları nedeniyle iki yönde de trafiğe kapalı. Tünel yaklaşımlarında da su birikintileri nedeniyle risk devam ediyor sevgili dinleyenler. Aslında mümkün olduğunca yola çıkmamak çok çok önemli.

0: Dünden bugüne yağışların devam ettiği İstanbul'da son gelişmeleri haber muhabirimiz Kadir Mercan'dan alacağız sevgili dinleyenler. Kadir şimdi telefon hattımızda. Kadir günaydın ve kolaylıklar diliyorum sana.
1: Günaydın, iyi yayınlar dilerim bizlerde. Aslında havanın aydınlanmasıyla birlikte dün sabahtan itibaren etkili olan o yağmurun nedenli bir felakete dönüştüğünü net bir şekilde görmek mümkün bulunduğumuz dakika itibariyle. Şu anda A Haber ve Turkuaz Medya ekipleri olarak sahada aktif bir şekilde görevlerimizi yerine getiriyoruz. Ve benim bulunmuş olduğum alanda Ayazağa'da Cendere Caddesi ve burada da durum hiç de iç açıcı değil. Özellikle yağmurun etkisini bulunduğumuz dakika ile birlikte artırmasıyla birlikte artık o yollar tamamıyla göle dönmüş durumda. Yeni günün ilk saatlerinde de o afetin, o doğal afetin manzarası gözler önüne serilmiş durumda. Şimdi bir yandan ekipler, AFAD ekipleri, hem sahil güvenlik ekipleri, hem itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları botlar yardımıyla ya da büyük iş makineleri yardımıyla kurtarmaya çalışıyorlar. Fakat özellikle bulunmuş olduğumuz bu alanda yol tamamıyla kapanmış durumda, suyla kapanmış durumda. Yaklaşık suyun debisi bazı noktalarda 50-60 santimetreyken bazı noktalarda 4-5 metreye kadar çıkıyor. Bu da mahsur kalan vatandaşları, çevredeki fabrikada olan fabrikalarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmakta hayli güçlük çekiyorlar. Fakat ekiplerin bunları söylüyor aslında ekipler. Biz yıllardan beri bu tür görevler yapıyoruz. Fakat canımızı bu kadar tehlikeye atarak ilk defa böyle bir görevde bulunuyoruz. Çünkü gerçekten canlarını dişlerine takarak mahsur kalan vatandaşlarımızı kurtarmaya çalışıyorlar. Ve aslında Cendere yolu tamamıyla su kaplı olduğunu söyledik. Bazı noktalarda 4-5 metreye kadar çıkıyor bu suyun debisi. Bir de bunun yanında rüzgarın etkisi var. Rüzgar haricinde bir de biliyorsunuz ki bulunmuş olduğumuz noktalarda sağ ve sol taraflarda fabrikalar var. Bu fabrikaların içerisinde bulunan araçlar suyun da etkisiyle birlikte yola sürüklenmiş durumda. Yola sürüklenen bu araçlarda yine kurtarma görevinde olan ekiplerin kurtarma operasyonu.

0: bunu güçleştiriyor. Şu anda görebildiğim kadarıyla birkaç botla daha o noktalara geçişler yapılacak ve mahsur kalan vatandaşlar kurtarılacak. Gece itfaiye ekiplerinden aldığımız bilgilerde yaklaşık 250 kişinin mahsur kaldığı yönündeydi. Biraz önce de sahil güvenlik ekipleriyle yapmış olduğumuz görüşmelerde yaklaşık bu alandaki 70-80 kadar kişi kurtarılmış durumda. Hem bölgedeki hastanelere sevk sistemleri yapıldı hem de ilk yardım işlemleri burada üç ekipleri tarafından yapıldı. Bunu da söyleyip yavaş yavaş noktalayalım dilerseniz. Havanın bu şekilde daha da şiddetli bir şekilde sağanağın yağması öğle saatlerine kadar devam etmesi, hatta öğle saatlerinde biraz daha şiddetini artırmasını bekliyor. Özellikle tehlikeli bir şekilde yukarı çıkan vatandaşlarımız olası bir sel ya da farklı bir olumsuz durumla karşılaşmamak adına ellerinde bulunmalarında fayda var. Çünkü her bir kişinin dışarı çıkması demek, örnek veriyorum, kendi aracılığı çıkça hem trafiği etkisi oluyor hem de kendi mağdur oluyor. Bu konuda bizler de bir kez daha uyaralım. Şimdi de söyleyip noktalayalım dilerseniz. Bulunduğumuz alan yaklaşık 3,5 kilometre uzunluğunda bir yol. Bu yolun sağ ve sol kısımlarında bulunan fabrikalarda, evlerde bulunan kişilerin 2 kilometreye kadar olan kişilerin çoğu, hatta hepsi kurtarılmış durumda. Sadece arada 1,8 kilometrelik bir alan var ve bu 1,8 kilometrelik alandaki vatandaşlarımızın da kurtarma çalışmaları an itibariyle sahil güvenlik ekipleri, AFAD ekipleri tarafından devam ediyor diyelim ve sözü şimdilik sizlere bırakalım.
1: Kadir, vermiş olduğun bilgiler için çok teşekkür ederim. Sana da, yine tüm ekip arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar olsun.
2: Teşekkür ederim.
1: Kadir Mercan, Haber muhabirimiz, sevgili dinleyenler. İstanbul Ayazağa'da sel felaketinin en çok etkilediği bölgelerden biriydi. Oradan an be an dünden bugüne olan yaşanan gelişmeleri aktardı. Biz yine muhabir arkadaşlarımızla farklı lokasyonlardaki gelişmeleri de dinlemek için bağlantılarımızı sağlayacağız. Şimdilik kısa bir ara.
3: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Alfa Romeo, 35 adet iPhone 18 Pro, 350 adet Apple Watch 12 sizleri bekliyor. Şimdi World Mobile'i indirin ve hemen çekilişe katılın. Detaylar worldcard.com.tr'de ve World Mobile'de.

0: yapıyor.
1: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
2: Tarihleri arasında Samsung Galaxy

0: şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
1: İşine özgürlük kat, işine DIA kat. Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş ayran.
1: İstekçe iyi hissedeceksin.
3: Sıradaki şarkı Happy'cinden pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
4: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
5: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
6: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60...

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırga

0: değildir. Peki sen Turkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Turkcell'li ol, hızlı ol.
1: Turkcell'le bağlı hayata.
2: Reklam. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
4: Tarihte bugün. 15 Ekim 2012 yılında tiyatro ve sinemanın büyük ustası Erol Günaydın hayatını kaybetti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
5: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Gün aydınlanmaya başladıkça dünün vermiş olduğu acı bilanço, acı tablo daha da netleşiyor, daha da kendini gösteriyor. Ama tabii ki şu an arama kurtarma çalışmaları da yine tüm yetkililer canhıraş bir şekilde sahada vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyor. Muhabir arkadaşlarımızdan da aldığımız bilgiler çerçevesinde yine bizler de an be an durumları takip edeceğiz sevgili dinleyenler. İstanbul genelinde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen şiddetli sağanak yağışın ardından İstanbul Valisi Davut Gül bugün eğitim ve öğretime ara verildiğini paylaştı. Yani beklenilenden çok çok daha yoğun bir yağış. 200 kilonun üzerinde metrekareye çıkarak Cumhuriyet tarihinde rekor seviyelerine ulaştığını belirtti Vali Gül. Bugün için de yine yağışlar öğle saatlerine kadar devam edecek. Anadolu yakasında artıracak şiddetini, yine aynı şekilde vatandaşlarımızın tedbirli olması gerektiğini de vurguladı. Biz de bunu bir kere daha buradan hatırlatmış olalım. Bulunduğunuz yerdeki gelişmeler olursa ve paylaşmak isterseniz sevgili dinleyenler 505-188-30-0'da mesaj attığımız olduğunu aktaralım.

Radyo Türk Vazisi'siniz. Ben Uğur'la güne merhaba. İkinci saatinden de merhabalar sevgili dinleyenler. Aramıza yeni katılan, radyolarını yeni açan dinleyicilerimize de günaydın mesajımızı ulaştıralım. Dün İstanbul büyük bir sel felaketiyle, yağış felaketiyle olumsuz durumlar yaşadı. Yaşamaya da devam ediyor. Maalesef acı tabloda gün ağardıkça ortaya çıkıyor. İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamalarda bugünün de yağışlı geçeceği vatandaşlarımızın tedbirli olması gerektiği aktarılmıştı. Eğitim öğretime bugün ara verildi. Sadece İstanbul'da da değil, yine bazı illerimizde de keza eğitim öğretime ara verildiği paylaşıldı sevgili dinleyenler. Sakarya, yine yağışların konusuyla da alakalı da bilgilere bakacağız ama eğitim öğretim bugün Zonguldak, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da da ara verildi. Aynı zamanda İçişleri Bakanlığı da yine Afyonkarahisar, Tokat, Muğla, Kütahya ve Eskişehir'den ilave ekip ve ekipmanlarla destek artırılmasına gidildiği, yağışların Sakarya ve çevresinde artacağı konusuyla alakalı da çalışmaları, tedbirleri alındığını aktardı. Gelişmeleri takip edeceğiz. Bekir Karakaya aramızdaydı dinleyicilerimiz arasında. Çok çok geçmiş olsun dileklerini ulaştırdı. Kahramanmaraş'ta Atalay, İstanbul'da yine aynı şekilde Hakan aramızdaydı. Battal geçmiş olsun İstanbul diyerek mesajını gönderdi. Endişe ve üzüntüye neden olan bu süreçte yaralanan vatandaşlarımıza acil şifa diliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah rahmet eylesin demiş. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. 505-188-30-0 mesaj attığımız sevgili dinleyenler.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'li bana hayata.
4: Hoş geldiniz.
5: Hoş geldiniz.
6: Hoş geldiniz.
7: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
3: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRK.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRK.
4: 12-19 Ekim tarihleri arasında JBL Tune 530BT Multi Connect

0: Pet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Reklam.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir, turkuaz

Gelişmelere tekrar bir göz atalım sevgili dinleyenler. İstanbul genelinde etkili olan ve hayatı olumsuz etkileyen şiddetli sağanak yağışın ardından İstanbul Valisi Davut Gül açıklamalarda bulundu. Yağış miktarının metrekareye 200 kilonun üzerine çıkarak Cumhuriyet tarihinin rekor seviyesine ulaştığını belirtti. Vali Gül sahadaki kurtarma çalışmalarından eğitime verilen arayı da yine yaptığı açıklamada paylaşmış oldu. Bugün İstanbul genelinde eğitim öğretime bir gün ara verildi sevgili dinleyenler. Aynı zamanda sadece İstanbul'da değil dediğimiz gibi Zonguldak, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da eğitime bir gün ara verildi. İstanbul'da iki tekerlekli motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçlarında trafiğe çıkışları ikinci bir talimata kadar da yasaklandı. Maalesef Fatih'te meydana gelen bir olay hakkında da soruşturma başlatıldı. 14 yaşındaki M.I. isimli çocuk su birikintisine bastığı anda elektrik akımına kapıldı. Bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olaya dair soruşturma başlatılırken öte yandan aynı zamanda Ayazağa'da meydana gelen selde de bir kişinin hayatını kaybettiği bilgisi ulaştı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabırlar diliyoruz. Ve selden bu yağışın olumsuzluğundan etkilenen tüm vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimizi ulaştırıyoruz.

0: Evet sevgili dinleyenler, son gelişmeleri almak için A Haber muhabirimiz Meral Dağlılar şu an telefon hattımızda. Onun da bulunduğu bölgeyle alakalı gelişmeleri ondan dinleyeceğiz. Meral, günaydın.
1: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum ben de sizlere.
0: Teşekkür ederim, kolay gelsin sizlere de aynı şekilde. Nedir dünden bugüne yaşanan durumlar, bulunduğunuz lokasyondaki gelişmeler, senden de dinleyebilir miyiz?
1: Evet, günlerdir aslında meteoroloji uzmanlarımızla birlikte bizler de hem A Haber'de hem de radyolarımızda özellikle çarşamba günü yani 14 Ekim'i işaret etmiştik ve o gün bir yağışın ama şiddetli miktarda bir yağışın İstanbul'u ve birçok yurt genelini aslında etkisi altına alacağını söylemiştik. Beklenen de oldu, hatta beklenenden daha da fazlası oldu. Öyle ki İstanbul'da dün gece başlayan yağışlar bugüne kadar devam etti ve birçok noktada artık sel felaketiyle karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Peki dün neler yaşandı? Dilerseniz bir özet geçelim. Öncelikle sabah saatlerinde başlayan sel birçok noktada aslında birçok noktayı göle çevirdi öncelikle. Alt geçitleri su bastı, birçok iş yerini su bastı ve beraberinde de evleri. En çok da Beykoz, Üsküdar, beraberinde Sarıyer, Sultan Gazi, Esenyurt ve Başakşehir gibi ilçelerde yağış miktarının daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. O noktalardan görüntüler getirmiştik. Dün gece dün aslında birçok ağaç devrilmesi, toprak kayması, inşaat duvarlarının çökmesi ve trafik kazaları meydana geldi. Maalesef ki biz sık sık uyarılarımızı şu yönde yaptık. Özellikle araç sürücülerimiz ve yaya vatandaşlarımız dışarı çıkarken mümkün mertebe tedbirli olmaları gerekiyor. Hatta önemli bir zaruri bir durum olmadıkça da dışarı çıkmamalarında fayda olduğunu söyleyebiliriz. An itibariyle biz şu anda Ayaza-Kemerburgaz yolundayız ve yolumuzun tamamıyla kapandığını, iş makinelerinin dahi çok yavaş bir şekilde ve güçlükle yoluna devam ettiğini söyleyebiliriz Uğur Eraci. Beraberinde de elbette bugün gün boyunca da yine oldukça yoğun bir yağışın İstanbul etkisi altına alacağını biliyoruz. Diğer illerde de hakeza Marmara bölgesi ağırlıklı olarak diğer illerde de bu durum mevcut. Bu nedenle dışarı çıkarken mümkün mertebe dikkatli olmaları gerekiyor. Dünün bilançosunun en ağır kısmı ne yazık ki iki vatandaşımız hayatını kaybetti. Bir vatandaşımız henüz 14 yaşındaki bir çocuktan bahsediyoruz. Su nedeniyle elektrik direklerinde de bir takım arızalar oluştu. Bu nedenle de aslında sulu bölgelerde biz elektrik akımına kapılma gibi durumlarda söz konusu olabiliyor. İşte bir can kaybımız bu nedenle meydana gelmişti. Diğer can kaybımız da akşam sularında Kağıthane'de 34 yaşındaki bir vatandaşımızın karşıdan karşıya geçmeye çalışırken yine sele kapılarak düştü ve kaldırıldığı hastanede maalesef yaşamını yitirdiğini

0: söyleyebiliriz. Aslında can kaybının 2 olduğunu bildirdik. Felaketin boyutunu valiliğin açıkladığı bilançoda da 1277 su bastım. Tabii bu geçen akşam verileri, 15 eylem ve 47 mahsur kalma olayı vardı. Gece boyunca da bu verilerin arttığı tahmin ediliyor. En çok yağışta Beykoz, Ömerli'de, Metrekare'ye resmen 200-210 kilogram yağmur yağdığını biliyoruz. Beraberinde ise yine Arnavutköy'de de özellikle yoğun bir yağış vardı. Bazı metro istasyonları, alt geçitler ve yollar su altında kaldı. Trafik ve toplu ulaşımda aksamalar yaşandı. Dün 3-4 kilometrelik bir mesafeyi dahi en az 30-40 dakikada biz kat ettiğimizi biliyoruz. Bu noktada da trafik tabii ki felç oldu. İstanbul'un trafiğine alışıyoruz ama en ufak bir yağmur yağmasında dahi biliyorsunuz ki trafik kilitleniyor. Dün belki de İstanbul'un son yıllarda hiç görmediği bir trafik yoğunluğu vardı ve yaklaşık %90-92 seviyelerine kadar o yoğunluk çıkmış oldu. Bugün 15 Ekim Perşembe günü. Gece saatlerinden bu yana yağmur kesintisiz devam ediyor. Şu anda da yağmurun devam ettiğini söyleyebiliriz. Bugün için fırtına uyarıları var. Ayrıca yağmurun haricinde. Bu noktada da yine vatandaşlarımıza uyarılarda bulunmak istiyorum. Ormanlık alanlardan, özellikle ağaçlık bölgelerden, bahçelerden mümkün mertebe uzak durmaları. Özellikle araç sürücülerimizin araçlarını park ettikleri yerlerde daha güvenli bir alana doğru ilerlemeleri gerektiğini de tekrardan hatırlatmış olalım. Müdahalelere AFAD'dan, belediye ekiplerinden binlerce personel şu anda sahada. Ama elbette ki böyle bir felaket karşısında zaman zaman yetersiz kalabiliyor. Bu noktada vatandaşlarımızın duyarlı olması oldukça kıymetli. Dün biz sahadaydık tüm gün ve gördüğümüz görüntüler karşısında rögar kapakları ve mazgallar tamamıyla tıkanmıştı. Öyle bir yağmurdan bahsediyoruz ki etraftaki çöple birlikte toprağı da taşıdı aslında yollara ve tamamıyla o mazgallar ve rögar kapakları da tıkanmış oldu. Bu noktada da bir yetersizlik söz konusu oldu. Alt geçitlerde artık ekstra aslında bir takım suyu aktarmak için bir takım delikler açıldığını biz görmüştük. Yine A Haber ekranlarında yansıtmıştık. Bu noktada elbette ki vatandaşlarımızın bu alanlarda da duyarlı olmaları çok kıymetli. Şunu da parantez açarak belirtmek istiyorum. Esnaflar ve vatandaşlarımız da çok fazla aslında yardım etmeye çalıştı. Özellikle sahada bulunan işçi ekiplerine diyebiliriz. O ekiplere oldukça fazla yardım etmeye çalıştılar. İş yerlerinin önlerindeki aslında o mazgalları temizlemeye çalıştılar. Kendi güçleri yettiğince iş yerlerini korumaya çalıştılar. Ekmek teknelerini korumaya çalıştılar. Bunlar da oldukça elbette kıymetliydi ama bugün, yarın yine şiddetin arttırması beklenen bir yağmur var ve pazar gününe kadar da bu yağmur İstanbul'u ve beraberindeki yaklaşık 15 ili etkisi altına alacak gibi gözüktüğünü tekrardan ifade edelim. Düne tekrar dönecek olursak aslında o trafikten biraz bahsetmek istiyorum. Özellikle akşam saatlerinde artık aslında mesainin bittiği o 5'ten sonraki kısımda İstanbul'un her bir tarafı, Kemerburgaz yolu, Arnavutköy yolu tamamıyla tıkanmıştı. Saatlerce insanlar yolda kaldı. Artık arabasını bırakıp kalanlar olmuştu. Bu noktada da elbette oldukça zorlu anlar yaşandı diyebiliriz. Bu gibi anların yaşanmaması için elbette ki dikkatli olmakta fayda var diyebiliriz. Bizim aktaracağımız notlar bu şekildeydi. Şimdi biz de yayınlarımıza devam edeceğiz. Şu anda da tekrardan yağmur bastırdı diyelim. Ve sözü sizlere bırakalım.
1: Meral, çok teşekkür ederim. Siz de çok zorlu şartlarda çalışıyorsunuz. Sana ve tüm ekip arkadaşlarımıza da kolaylıklar diliyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Meral Dağdadaş, A Haber muhabiri. Meral Dağdadaş'tan son gelişmeleri aldık sevgili dinleyenler. Tablonun ne kadar çok ciddi ve acı verici olduğunu da, üzüntü verici olduğunu da zaten kendisi aktardı. Sarıyer, Ayaza bölgesi özelinde genel durumu paylaştı. Biz yine muhabir arkadaşlarımıza bağlanarak bulundukları lokasyonlardaki gelişmeleri aktaracağız. Yayınlarımız esnasında sizler de bize katılmak, bilgilerinizi paylaşmak, ola ki bulunduğunuz yerde olumsuz bir durum varsa onları aktarmak isterseniz 505-188-30-00 mesaj hattımız olduğunu paylaşalım sevgili dinleyenler.
2: Bir reklam.
3: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İstikçe iyi hissedeceksin.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
5: Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
6: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
7: Türkcell'li bana hayata.
8: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: DNR günün şarkısını sundu.
1: Havanın notlarını tekrar hızlıca bir göz atalım sevgili dinleyenler. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Tabii il bazlı uyarılarımız da var. İstanbul, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Tunceli, Bingöl, Malatya, Elazığ ve Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli olacağı, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta yer yer aşırı olması bekleniyor. O yüzden aman dikkat sevgili dinleyenler. İstanbul'da bugün öğle saatlerine kadar fırtınayla birlikte etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar Avrupa yakasının kuzey ve orta kesimlerinde. Çatalca, Arnavutköy, Eyüp Sultan, Sarıyer gibi ilçeleri de etkisi altına alacak. Anadolu yakasında da Maltepe, Kartal, Sultanbeyli, Pendik, Tuzla ve Şile ilçelerinde metrekareye 40 ila 70 km yağış düşeceği tahmin ediliyor. Tedbirli olmayı ihmal etmeyin.

böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: İstanbul'da yaşanan felaket sonrası arama kurtarma çalışmaları yine an be an devam ediyor canhıraş bir şekilde sevgili dinleyenler. Kağıthane Deresi'nin taşması, Sadabat Camii'nin su altında kalması son yaşanan bugün için en azından gün ışığında fark edilen durumlar, olumsuzluklar maalesef çok çok büyük. Gitgide de tablo daha da üzüntü verici hale geliyor. Biz de gelişmeleri an be an takip edeceğiz. Biz dinleyen dinleyicilerimizin de duaları ve dilekleri var. Meltem Kayseri de çok geçmiş olsun, Rabbim yar ve yardımcınız olsun demiş. Çok çok teşekkür ederiz. Yine aynı şekilde Pınar, o da İstanbul başta olmak üzere ülkemizin birçok şehrinde yaşanan şiddetli yağış ve sel felaketleri nedeniyle çok çok geçmiş olsun dileklerini ve dualarını gönderiyor. Ömer Bolat, Batman'da Rıdvan aynı şekilde, o da Adana'da bizlerle beraber aşırı yağmur sebebiyle etkileyen şehirlerimize geçmiş olsun dilekleriyle aramızda. Sibel'le Giresun'da aynı duygu ve düşünceleri paylaşıyoruz. Hatice Eskişehir'de bize aynı şekilde eşlik eden dinleyicilerimizden. Aynı durumda kalan dinleyicilerimiz de var. İstanbul'da Cuma maalesef zarar çok büyük ama üzüntümüz daha da büyük. Çünkü etkilenen vatandaşlarımız, hayatını kaybeden vatandaşlarımız var demiş. Allah rahmet eylesin. İki vatandaşımızı kaybettik. Ailesine, sevenlerine sabırlar diliyoruz. Binlerce vatandaşımız da maddi anlamda ama aynı zamanda da sağlık noktasında da olumsuz etkilendi. Yetkililer onlarla da iletişime geçmeye çalışıyor. Onlara da çok geçmiş olsun dileklerimizi ulaştıralım.
1: Gelecektir nihayet. Sonu yok bunun, bu aşkı kıyamet.

0: Marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
2: Hayırdır? Yine mi kaytarıyorsun?
3: Nerede? Açıl.
4: Ya ustam, şimdi bize malzeme hep geç geliyor, biliyor musun? Biz de beklerken çekirdek tutuyoruz, bu.
2: Bekletenlerle iş biter mi? Sen hangi devirde kaldın?
4: Devir?

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
1: Mutlu yıllar Mutlu Akü. Size de mutlu yollar Erol Evgin.
2: Bir numara Mutlu Akü. Yollarda hep bir numara.
1: Enerjimiz bir, yolumuz hep bir. Tam 80 yıldır.
2: Mutlu Akü bir numara.
3: Mediamarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. Mediamarkt.
4: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15 artı 1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Seviyorum.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
2: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
3: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
5: Bellona, Bellona.
6: Reklam.
7: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
8: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
7: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
9: Radyo Turkuaz.
10: Her

Güne merhabada ikinci saatimize de yavaş yavaş veda ederken sevgili dinleyenler, valiliğin yapmış olduğu, İstanbul Valiliğin yapmış olduğu açıklamaya bir göz atmak istiyorum. İstanbul Valiliği dün için AFAD ve 112 acil merkezine toplam 2514 ihbar ulaştığını aktardı. Saat 8'e kadar resmi veriler bu yönde. Açıklanan verilere göre 1277 su baskını, 15 heyelan, 47 mahsur kalma olayı, 808 konut ve 280 iş yeriyle ilgili ihbar kaydı aktarıldı resmi kayıtlarda sevgili dinleyenler. Ama dediğimiz gibi dün, yani 14 Ekim tarihli, saat 6 ile 20 arasındaki veriler bunlar. Eminim ki daha da artmıştır acı tablo maalesef. Yağış nedeniyle çok sayıda ekip sahada görev yaparken müdahale çalışmaları da devam ediyor. Yetkililer kuvvetli yağış ve sel riskine karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmasını, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını ve su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durmasını istedi. Bunu da aktaralım sevgili dinleyenler.

Radyo Türk'ü vasıtasınız. Ben Uğur'la Güne Merhaba'nın 3. saatinden de merhabalar sevgili dinleyenler. Dünden bugüne yaşananlar hepimizi derinden üzdü. İstanbul'da yağışın etkisini artırması sebebiyle maalesef iki can kaybımızın olduğunu aktardı yetkililer. Yine sahada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yani bilanço çok çok ağır. Tabii ki biz an be an gelişmeleri yine takip ediyoruz sevgili dinleyenler. Kentte yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul Valiliği yüz yüze eğitim öğretimin bugün bir gününe ara verildiğini aktardı. Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçların trafiğe çıkışları ikinci bir talimata kadar yasaklandı. Diğer yandan Zonguldak, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da da eğitime bir gün ara verildiğini paylaşalım sevgili dinleyenler. Hayatını kaybeden İstanbul Fatih'te meydana gelen olayda 14 yaşındaki M.Y. isimli bir çocuk su birikintisine bastığında elektrik akımına kapıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aynı şekilde 34 yaşında bir vatandaşımız da Ayazağa'da meydana gelen selde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaş

kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Selden bu felaketten etkilenen tüm vatandaşlarımıza da çok çok geçmiş olsun dileklerimizi ulaştırıyoruz sevgili dinleyenler. Dediğimiz gibi gelişmeleri an be an takip edip sizlerle de yayınımız esnasında paylaşacağız.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
4: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım.
5: Roto Ekspertiz.
6: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
8: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
9: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığı

0: da gerçekleştirilen 5. Fon Kurulu toplantısında tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin ödeme takvimi ele alındı. A1, Buls ve Pardus yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapılırken, toplam 40,5 milyar liralık aynı ve nakdi tasfiyenin hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
2: Canlı yayınlarımızı turkuazradyolar.com'dan dinleyebilir.

Tabii bütün yetkililer canhıraş bir şekilde zararın boyutuyla alakalı elden geleni yapıyor. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ama dün hiç denk geldiniz mi bilmiyorum ama sosyal medyada mazgallara yaprak birikintileri, hani sonbaharın da etkisiyle yaprak birikmesi sonucu tıkanması vesaire, çöpler de aynı şekilde, toprak da kayıyor aynı şekilde. O mazgalları kapatması ve ona engel olması için bir tane kadının kendi imkanları dahilinde onları temizlemesinin videosuna denk geldiniz mi bilmiyorum. Yani iyilik yapmak için illa bir makamın, unvanın ya da büyük imkanların olması gerekmediğini gösteriyor aslında o tablo. O teyzemizin, ablamızın kendi başına, tek başına

O yaprakları, çöpleri mazgalların üzerinden temizleyip çöp kutusuna götürmesi. Hani bazen bir yolu temizlemek, bazen bir sorunu çözmek. Ne bileyim, bazen de kimsenin üstlenmediği bir sorumluluğu gönüllü olarak üstlenmektir ya hizmet. Hani yalnızca bir yerde çalışmak değil hizmet. Bulunduğun yerde bir fayda meydana getirmek aynı zamanda. İnsanlığa hizmet aslında. Karşılık beklemeden yapılan bir iyilik. Ya insanın dünyaya bıraktığı sessiz bir iz değil midir bu? Ben öyle olduğuna inanıyorum. İlla bir karşılığı olmasına gerek yok. O iyilik işte insanın, o ablamızın mesela dünyaya bıraktığı sessiz bir izdi. Kimse görmez belki, hani kimse teşekkür etmez ama yapılan hiçbir iyilik Allah katında da kaybolmaz. Zaten Zilzal suresinde de söylemiyor muydu? İnsanların küçük gördüğü bir emek bile hayırdır. Kimse görmese, teşekkür etmese veya maddi bir kazanç sağlamasa da yapılan iyilik değersiz değildir. Kim zerre ağırlığınca bir hayır yapmışsa onu görür diyordu. O ablamızdan da Allah razı olsun. Kat ve kat fazlasını görsün inşallah o iyiliğinin.

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Bir reklam. Yol durumu.
2: Dün yapılan uyarılar neticesinde bugün İstanbul'da trafik yoğunluğu nispeten daha az, %38 seviyesinde şu an sevgili dinleyenler. Bakırköy Ataköy yönünde sahil yolunda sağ şeritte

Bir trafik kazası sebebiyle bir şerit trafiğe kapatılmış durumda. Kağıthane Cendere Caddesi'nde trafik aşırı yoğun ama o bölgede. Anadolu Caddesi çıkışında yine aynı şekilde Sütlüce yönüne geçilemeyecek şekilde yoğunluk söz konusu. Bir de uyarı var. Kavacık Otatepe Teras Sokak'ta ağaç devrilmesi sonucu müdahale ediliyor ama o bölgeyi de kullanacak olan dinleyicilerimizde de yolun kapalı olduğunu da aktarmış olalım. Yağmurun, selin ve şimdi bir de rüzgarın etkisiyle trafikte oldukça olumsuz. Zaten valiliğin yaptığı açıklamada zorunlu olmadıkça kimsenin araçla dışarı çıkmaması yönünde.

Kağıthane Cendere Caddesi Ali Beyköy Silahtar yönü olumsuz hava koşulları nedeniyle trafiğe kapatıldığını, trafik akışının Ayazağa yönünden sağlanmaya çalışıldığını da aktaralım sevgili dinleyenler. Bizlerle bu anı paylaşanlar arasında Esra vardı Osmaniye'de. Dinçer, herkes elinden geleni yapsa aslında her şey daha da kolay olacak, daha güzel olacak. Tabii ki, kesinlikle. Kesinlikle. En önemlisi de bu zaten. Yetkililer nazarında ki günler öncesinden yapılan uyarılar, alınmayan tedbirler, bunlar da konuşulması gereken diğer boyut tabii ki. Maalesef. Ayla Samsun'da geçmiş olsun dilekleriyle aramızdaydı. Ha, o da görmüş videoyu. Evet, bastonuyla mazgalları temizliyordu. Evet, ben de görünce gerçekten gözlerim doldu. Yani çok şükür iyi insanlar da var. Çünkü bir yerde o yağışlı durumda bir şekilde evine çekilse, yağmayan bir yere çekilse, hasta olmamak için bir nevi kendini korumaya alsa da kimse bir şey diyemezdi. Ama o gösterdiği tablo, verdiği mesaj çok çok kıymetli. Bastonuyla temizlemeye çalışan bir teyzemiz. Allah ondan razı olsun. Tabii zarar boyutları da tartışılıyor. Tartışılacak da.

bununla ilgili araçların durumları, yani insanlar bin bir emekle, işte kredilerle, bir şekilde borçlarla ya da nice yılların birikimiyle aldığı bir sonuçta malları oluyor, ama onunla ilgili de yapılacak adımlar, atılacak adımlar belli. Trafik sigortası değil tabii, o karşı tarafın zararını karşılıyor, ama kasko durumu kendini bu durumlarda nasıl önemli bir durum olduğunu hatırlatıyor aslında. Orada da kaskoda da sel ve su baskını ibaresi olması gerekiyor tabii. Sonra videosunu, aracınızın fotoğrafını 5 gün içinde sigorta şirketine ihbarda bulunmanız önemli. Öte yandan tabii yaşanan olumsuzluklarda idarenin de bir ihmali varsa, belediyelerin de ihmali varsa, geç müdahale ya da alınmayan tedbirler, bu konuda da yine belediyeye tazminat açma gibi de haklar var. Bunlar tabii sonraki aşama, ama şimdiki aşama zararın boyutunu görmek. İnşallah başka bir can kaybı olmaz. Yoksa çok ciddi bir maddi kayıp zaten var. Bir kere daha çok çok geçmiş olsun dileklerimizi ulaştıralım.

0: marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim

0: Pegasus mobil uygulamasına özel 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al, 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik Light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
1: 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve renewturkiye.com'da.
2: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
3: Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: Yanar günün şarkısını sundu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre sevgili dinleyenler, bazı illerimizde özel uyarılar var. İstanbul başta olmak üzere yine Marmara genelinde, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, yine diğer bölgelerimiz arasında Tunceli, Bingöl, Malatya, Elazığ, Adıyaman çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli yağışların görülebileceği, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde yer yer aşırı olması bekleniyor. İstanbul'da yine AKOM tarafından, AFAD tarafından da yapılan açıklamalar çerçevesinde bugün öğleden sonrasında sevgili dinleyenler, şiddetli fırtına ve sağanak yağışın da beklendiği duyuruldu. Özellikle de Balkanlardan gelen soğuk hava ve Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkili olması yine bugün de pazara kadar da devam edeceği yönünde.

0: tam 80 yıldır.
1: Mutlu akü bir numara.
0: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Evet sevgili dinleyenler, İstanbul genelinde etkili olan, hayatı olumsuz etkileyen şiddetli sağanak yağışın ardından yapılan çalışmalar devam ediyor. Şu anda bir fabrikada mahsur kalan işçiler sel nedeniyle İstanbul'da yüzlerce kişi mahsur kalmıştı. Şu an o işçilerin de kurtarılma anlarını televizyon ekranlarında görüyorum. Maalesef şu an içinde hala yetkililerin o çalışmaları devam ederken olumsuzluklarla mücadele de aynı şekilde devam ediyor. İstanbul Valiliği bugün için eğitime ara verildiğini aktarmıştı. Sadece İstanbul'da değil, Zonguldak, Sakarya, Kocaeli ve Yalova'da da eğitime bugün için ara verildi sevgili dinleyenler. Yine aynı şekilde yoğun yağış ve olumsuz hava koşullarının il genelindeki bu nedenlerden dolayı resmi ve özel tüm eğitim kurumlarındaki aranın ardından, yani eğitim ara verilmesinin ardından kamu çalışanlarının da yine özellikle de belirli kamu çalışanlarının 8 yaşından küçük olan engelli hamile olanların idari izni sayılacağı, motosiklet ve benzeri iki tekerlekli araçların trafiğe çıkışının ikinci bir talimata kadar yasaklandığını aktaralım. Bugün meteorolojinin verdiği uyarılar daha çok Anadolu yakasında yoğunluğunu artıracağı yönünde İstanbul'da, ama ülke genelinde ise 48 ilimiz için meteoroloji cuma da aynı şekilde, yarın da dahil sarı kodlu uyarı, 5 ilimiz için ise turuncu kodlu uyarı da bulundu. Tabii ki bu konuyla alakalı İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de tedbirlerimizi aldık açıklamasında bulundu. Yarın uzmanların yapmış olduğu tahminlere göre yarın da yine derin bir sistemin gelebileceği, özellikle de yağışların

artabileceği, bu konuyla alakalı tedbirli olunması gerektiğini de yine her an için altını çiziyorlar. Çünkü dünkü yağan o yoğun yağışlar toprağın suya doyması nedeniyle artık şu an bir damla bile düşmesi heyelan riskine de sebep olabiliyor. O yüzden çok dikkatli olmanız, herhangi bir olumsuzluklarda doğrudan yetkililere haber vermeniz çok çok önemli. İnşallah herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan bu süreci geçirmiş oluruz temennisiyle.

0: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Expertise.
1: Şirketler artık tüm süreçlerini DIY

0: kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
1: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
2: Reklam. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün. 15 Ekim 2012 yılında tiyatro ve sinemanın büyük ustası Erol Günaydın hayatını kaybetti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
4: Halkbank. Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: İşkur Gençlik Programı'nda 2026 ile 2027 dönemi için 150 bin kontenjan ayrıldı. Öğrencilere günlük 1375 lira, ayda 14 gün katılımda ise 19.250 liraya kadar ödeme yapılacak. Sigorta primlerinin karşılanacağı programın yanı sıra güç hamlesiyle genç istihdamına 445,1 milyar lira kaynak da ayrılıyor.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
6: Radyo Turkuaz.
7: İstanbul 93.6, 93.6. Ankara 90.2, 90.2. İzmir 101, 101. Türkiye en iyi müziği Radyo Turkuaz'dan dinliyor.
6: Radyo Turkuaz.
7: Diğer frekanslarımız için turkuazradyolar.com'u ziyaret edebilirsiniz.

Uğur'la Güne Merhaba'nın bugünlük de burada sonuna geliyoruz sevgili dinleyenler. Maalesef hüzünlü ve büyük üzüntü duyduğumuz bir sabaha uyandık. Canlı bağlantılarımızla dünkü yaşanan sel felaketinin vahim boyutunu da görmüş olduk. Dün iki vatandaşımızı bu sel felaketinde maalesef kaybettik. Bir kere daha Allah rahmet eylesin. Ailelerine sabırlar diliyoruz, başsağlığı diliyoruz. Binlerce vatandaşımızsa aynı şekilde iş yerlerinde, evlerinde maddi hasarlara maruz kaldılar. Onlara da çok çok geçmiş olsun dileklerimizi ulaştıralım. Yetkililer canhıraş bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Yine arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bizler de Radyo Türkaz'da yayınlarımızda o gelişmeleri takip ederek yine sizlerle paylaşacağız. Saatler onu gösterdiğinde mikrofonda önce Enis Yıldırsan olacak. Türkiye ve Dünya gündemine dair önemli gelişmeler aktaracak. Akabinde gönül dostu Füsun gününüzün 2 saatine ortak olmak için sizlerle olacak sevgili dinleyenler. Umarım her birimiz için sağlıklı ve güzel bir gün olur. Bundan sonrası için kısacık zamanımıza yine keşkelerimizin olmamasını dileyeceğiz. Ve sizler de eksik olmayın. Yarın da tekrar sabah 7'de daha güzel haberlerle kavuşmak üzere.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Merhaba, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde su baskınları yaşandı. Yollar alt

0: Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda Türkiye'nin dış politikalarındaki adımlarında bölgesel barışı ve güvenliği merkeze alarak hareket ettiği belirtildi. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci maçında Fenerbahçe Aston Villa'ya 6-1 mağlup oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları bugün yapılacak. Beşiktaş saat 22'de Hoffenheim'a konuk olacak. Konferans Ligi'nde birinci hafta maçlarında bugün Trabzonspor Kups'la saat 19.45'te karşı karşıya gelecek. ABD'de 8 eyalet ebeveynleri yanılttığı gerekçesiyle çarşamba günü OpenAI'ya dava açtı. Davalarda şirket çocuklara zarar vermekle suçlanıyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Sesinize ses, gönlünüze dost. Sabahınıza tatlı bir huzur. Gönül Dostu Füsun hafta içi her gün 10'dan 12'ye Radyo Turkuvaz'da.

Türkiye'nin ve Gurbet'in radyosu Radyo Turkuaz'dan, Gönül Dostu Füsun'dan herkese selamlar, sevgiler dostlar. Evet, bizler şaşkınız, bizler üzgünüz. Mete Kare'yi 240, bakın 200'ü dün akşam, 240 kilogram üzerinde yağış düştü İstanbul'da. Öncelikle geçmiş olsun dostlar. İstanbul'daki dostlarımız, Marmara'daki dostlarımız, sel ve fırtınanın yol açtığı felakette tabii ki ne yazık ki hayatını kaybedenler var. Onlara Allah'tan

Rahmet, yakınlarına sabırlar diliyoruz ve etkilenen tüm dinleyicilerimize, gönül dostlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu arada bizi merak eden, arayan, soran, mesajlarımızla tabii ki yanımızda olan tüm dinleyicilerimize de gönülden teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki aynı frekansta, aynı gönülde buluştuk. Saatler 12'yi gösterene dek sizlerleyiz. Sabah saatlerini zaten sevgili Uğur'da yine muhabirlerimizle birlikte bağlanarak yayına son durumu aktardılar. Nedir, ne değildir biz de sizlerle paylaşacağız. Tüm Türkiye dinliyor. Evet, şu an İstanbul'un tam merkezindeyiz. Eyüp Sultan'dan, Beşlevent'ten yayın yapıyoruz. Biz de çok şey yaşadık, gördük, korktuk. Ağaçların devrilmesi. Yani dün eve bırakın, trafiği falan bırakın. Onlar artık hiç önemli değildi. Allah'ım bir suya düşer miyiz? Ya da işte bir ağaç kafamıza düşer mi diye. O şekilde tedirgin bir haldeydik. Ama çok şükür şu an ekip iyi. Fakat biz iyi değiliz tabii ki. Bu şarkılarla biraz daha böyle şarkılarımızı orta ve slow'a aldım. Dertleşelim, konuşalım, yayındayım. Size ihtiyacımız var bugün.

0: Hiç romantik bir yağış olmadı. Hiç öyle şemsiyelerle falan fotoğraflar. Şemsiyeler zaten açılmıyor bile gönlümün dostları. Bir yandan tabii ki o yağmur suları bir yol bulmaya çalıştılar betonların arasında. Ama dereler taştı ve derelerin etrafında olan her yapı ne yazık ki büyük bir zararın içerisine girdi. İnsanlar hayatını kaybetti. Şimdi ben tabii bazı bilgilerden bahsedeceğim az sonra gönlümün dostları ama iklim değişikliği. Yani biz bunu hep yayınlarımızda konuşuyoruz. Artık böyle geleceğin değil, bugünün meselesi. Yani dünyanın farklı yerlerinde seller, kuraklıklar, orman yangınları, aşırı hava olayları yaşanıyor. Bu daha da fazla olacak. Tedbirli olmamız, dikkatli olmamız, bazı şeyler için artık önceden önlem almamız gerekiyor. Şimdi kısacık bir reklam molası.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
4: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
7: Türkiye'de her 2 dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Herkes burada, sen de gel Sompo'ya.
1: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
2: Reklam.

bunu hep söylerim ama bugün bir kez daha tekrar etmek istiyorum. Hatta bunu vallahi yazalım ya. Yani yazalım ve böyle bir evimizde, panolarımızda, iş yerimizde bir şekilde bunu bir görelim. Gönlümün dostları, doğa bize ait değil. Bakın, doğa bize ait değil. Biz doğanın bir parçasıyız. Lütfen bunu unutmayalım. Yani biz her şeyin hakimiyiz gibi davranıyoruz. Biz gücüz. Bütün canlılar, diğer canlıları böyle yok sayıyoruz ama lütfen elinizi artık vicdanınıza koyun. Yani yapmamız gerekenleri belki de çoğu zaman yapamadık. Yaptırılamadı belki de. Yani o kadar çok şey yaşıyoruz ki hayatlarımızda. Baktığımızda aile içerisinde, etrafımızda, orada, burada, bir mahallede. Evet, birbirimize kilitleniyoruz. Bu çok güzel bir meziyet. Bu şahane. Ama bu tedbirler, bu birazcık aklımızı kullanmamız, biraz araştırmamız. Yani nerede oturacağımıza, nerede ev yapacağımıza, nerede iş yerimizin olacağına. Bunlar o kadar önemli ki gönlümün dostları. Doğa bize ait bir şey değil. Bunu sakın unutmayın. Biz onun bir parçasıyız dostlar. O yüzden daha fazla duyarlı olmak, daha sorumluluk sahibi olmak. Tabii ki birbirimize sahip çıkıyoruz. Onu çok güzel görüyoruz. Sizlere hani şurada şu oldu, burada bu oldu diye bugün anlatmayacağım. Zaten herkes haberlerde, bu sabah saatlerinde ekip arkadaşlarımız ya da dün akşamki programlarda ya da sosyal medyada, gazetelerde, her yerde görüyorsunuz ama içimiz evet acıyor. Fakat ne oluyor? Ertesi günü güneş açtığında her şey unutuluyor. Unutmamamız gerekiyor. Her zaman tedbirli olmamız gerekiyor. Çünkü hayat değişiyor. Bakın, o doğa değişiyor. O doğa neden değişiyor biliyorsunuz değil mi? Bizim yaptıklarımızdan, ettiklerimizden dolayı. Biz kendi elimizle zaten geleceği yok ediyoruz. Ve belki gelecek diye bir şey bizim yüzümüzden de olmayacak gönlümün dostları. O yüzden de çok kıymetli bir miras var. Bakın, çocuklarımıza bırakmamız gereken kıymetli bir miras var. Yani dünyayı çok iyi bırakmamız gerekiyor ama nerede? Evet, az evvel de dediğim gibi artık iklimle alakalı tüm alarmlar verilmiş durumda. Hani böyle ilerisi diye bir şey göremiyorum. O gönlümün dostları, daha sonrası, daha sonraki zamanlarda daha var. İşte dünyanın değişeceği ya da aman bana bir şey olmaz, ne olursa olsun ileride diyen zihniyeti de bir kenara atmamız gerekiyor. Bugün daha bir aklımızı başımıza alarak daha ona göre hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi birazdan oturduğumuz sokağın adı, suyun nereye gideceğini acaba söyleyebilir mi diyelim mi İstanbullular?

0: hatırlıyor musunuz? Dün sabah yayını dinleyenler işte o yağmurun başlamasıyla birlikte ben işte trafikte kaldım. Hatta işte canlı yayına sevgili Uğur beni aldı ilk anonsunda falan. Bir anda dedik ki ne oldu işte yağmurdu falan. İşte yetişmeye çalıştık. Silecekler durmadan çalıştı. İşte kornolar birbirine karıştı falan. Ama sonra ne oldu gönlümün dostları? Yağmur doğanın bize verdiği bir nimet. Evet, su. Hayatın kendisi. Toprak için, ağaçlar için, tarlalar için, içtiğimiz bir bardak su için o yağmura ihtiyacımız var. Ama ne oldu? İşte o an o trafik sadece böyle hani trafikle ilgiliymiş gibi başlayan o hava ne yaptı? Sadece trafik açısından değil, aslında çok daha büyük bir şey olduğunu gösterdi bize. Yani şehirlerimiz bu değişime, bu iklim değişimine hazırlıklı olmak zorunda. Şehirler, insanlar, bizler dostlar. Şimdi kısacık bir reklam molası, 10 saniyelik ardından geliyorum.
1: Analiz, Yamanlar, Roto, Ekspertiz.

0: Şimdi birbirimize çok yakın olduğumuz dinleyicilerimiz var. Tabii ki bu felakette daha net görebiliyoruz. Zeynep gibi kağıthanedeki kanalı şu an çekmiş tam bulunduğu yerden. Zaten Alibeyköy metrosu bize çok yakın. Tam böyle arka tarafımızda kalıyor gönlümün dostları. Ama oradaki belediye başkanımıza da buradan selamlar. Dünden beri hep ekranlarda, sosyal medyada, videolarda orada yani yola çıkıp oradakilerle ne yapılabileceğini. Fakat şimdi işte hani bu dakikadan itibaren belli ki bu yağışlar katlanarak artabilir. Bu rüzgarlar katlanarak artabilir ki dünyanın etrafındaki her şeye baktığımızda bir depremin derecesi bile değişmeye başladı. O yüzden buna göre bazı şeylerin tedbiri alınması gerekiyor. Dostlar, Zeynep'im sana da geçmiş olsun, sağ ol. Mesela burada olmayıp, İstanbul'da olmayıp evlatları okuyanlar var. Onlara da geçmiş olsun. Hande'ciğim gibi Bursa'dan tam da böyle vadinin olduğu yerdeymiş. O da bize çok yakınlar kağıthaneye. Ne yapalım biliyor musunuz? Yağmurlar bitsin bir buluşalım. Evet, bize yakın olan dinleyicilerimizle bir buluşalım diyorum. Şöyle bir bardak çayımızı içelim. Gönlümün dostları. Hani bazen bir yağmur damlası bize hayatın ne kadar kıymetli olduğunu, bir felaket de birbirimize ne kadar ihtiyacımız olduğunu da gösteriyor değil mi gönlümün dostları? O yüzden de Bursa'dan Handem'e diyorum ki kızının bir isteği varsa, bir şeye ihtiyacı varsa biz buradayız. Radyo Turkuaz ailesi ekibi olarak, canım benim. Rabbime emanetsiniz demiş Hande de. Çok teşekkür ediyorum bir taneciğim. Çok sağ ol. Her gün konuştuğumuz şeyler aslında birbirimizle. Bu arada Türkiye'nin dört bir yanından mesajlar geliyor. Hepsine teşekkür mesajı göndereceğim. Benim güzel dinleyicilerim, kıymetli dinleyicilerim. Ama Sarıyer Ayazağa'da. Zaten Sarıyer'de bir otobüsün içerisindeki dolan yağmur sularını görmüşsünüzdür. İnsanlar bir an ne yapacaklarını da şaşırdılar. Hatta kapıyı açsalar da inemiyorlardı. Gündüz oldu, sabah oldu, gün ışıdı ve o yağışın, o şiddetli yağışın ve rüzgarın sonrasında bölgedeki videoları gördük. Ve öyle böyle değildi. Yani o selin izleri de gerçekten çok sıkıntılıydı. Hem maddi hasar hem kaybettiklerimiz, kolay bir şey değil. Sanatçı dostlarımız sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalıştılar. Bakın ben o Ayazağa'daki stüdyolara gittim daha öncesinde. Hani biraz daha belki yağmur yağsa ve kimse gelemese orada boğulabilirdi insanlar. Çünkü yok yani yukarıya çıkacak bir kat yok, hiçbir şey yok. O alt katlarda işte sonrasında buraların da tedbir alması muhakkak gerekiyor gönlümün dostları. Sonra bu arada çok çok önemli, bu zorlu şartlarda biliyorsunuz ki yangında, selde, her afette vatandaşlarımızın, milletimizin ihtiyaç duyduğu her an görev başında olan kahramanlarımız var. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bütün kahramanlarımıza canla başla herkesin yanında olmaya çalıştılar. Şimdi kısacık bir reklam molası, ardından geleceğim.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Sen gir o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
1: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanlar Roto Ekspertiz.
2: Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler DNR 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik DNR mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. DNR, senin dünyan.
3: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
4: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60 ay vade avantajı Ege Yapı'da.
3: Bahçeada'ya benden tam puan.
5: Ev almanın kolayı Ege Yapı.
6: Reklam.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.

Şimdi oturduğumuz sokağın adı, suyun nereye gideceğini söyleyebilir mi? Hiç bunu bu şekilde düşündük mü, araştırdık mı gönlümün dostları? Bakın İstanbul'da 1277 noktayı su bastı. Şimdi bu yağmurdan sonra şehrin kaybolan derelerini araştıranlar var. Çok enteresan sonuçlar çıkıyor. İstanbul'da 210 sokağın adında dere geçiyor dostlar. Hiç unutmuyorum. Ben Fatih'te doğdum. Babaanneme derdik ki bizi denize götürür müsün denize? Deniz de 5-10 dakika ilerimizde. Yani deniz dediğimiz aslında dereymiş. Bilmiyoruz ki çocukken. Oralarda da dereler vardı. Bakın Ihlamur Deresi Beşiktaş'ta. Kurbağalı Dere Kadıköy. Bakın bu sokakları düşünün. Bayrampaşa Deresi. Sonra birçok var. Ihlamur Dere, Dolap Dere, Muradiye Deresi, Dere Sokak. Caddeler ve sokak isimlerine bakın. Mesela Fulya Deresi Sokak. Yani bunu belki de bugün hani ilk defa buna aymış olabiliriz. Değil mi? Yani bu isimleri, caddeleri öylesine belki bilip de geçiyoruz. Kağıthane Deresi biliyorsunuz ki şu an en zorlu olan taşan derelerimizden gönlümün dostları. Peki yani bu dereler aslında korunarak, bu derelere zarar verilmeden bir şehir yapılanması olamaz mıydı yıllar öncesinde de? Yani bakıldığında da tamam bir kente göçüş vardı, bir kent oluşturuldu ama işte bakın sonrasında daha yüzyıllar öncesinde, belki yıllar öncesinde yapılan şeylerin sorumluluğu. Peki biz bugün ne yapıyoruz? Ve sonrası çocuklarımız, torunlarımıza

0: uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Zar zor ama bakaramadım. Sen kim bilir kaçıncı uykundasın? Rahat mısın?

şu hayattan geçerken keşkelerimiz az, iyikilerimiz çok olsun be dostlar. Hayatın sonunda hepimizin elinde sadece bir liste kalıyor, o kadar. O kadar. Aldıklarımızdan çok yaşadıklarımız, biriktirdiklerimizden çok paylaştıklarımız. Keşke arasaydım, keşke yanında olsaydım, keşke sarılsaydım, keşke kendimi bu kadar üzmeseydim. Yani bugün o listenin belki de yönünü değiştirebiliriz. Neden olmasın diyorum. Şimdi 3 şehirde okullarımız tatil. İstanbul'un ardından Kocaeli ve Yalova'da dün okullar tatil oldu. Şu an bizi çocuklarıyla, evlatlarıyla dinleyen, evlerinde olan dinleyicilerimiz var. Onlar için de buradayız, yanınızdayız. Ve ne olursa olsun İşe gitmek için yola çıkanlar var. Her türlü böyle sıkıntıda, afetlerde onlara da Allah'ım diyorum yardım etsin, dikkatli olun diyorum. Bizim ekibimize de ve tabii ki yolda olan dinleyicilerimize de. Zor.

ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam. CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 15 Ekim 2012 yılında tiyatro ve sinemanın büyük ustası Erol Günaydın hayatını

Şimdi İstanbul Valimizin açıklamaları vardı. Okullar yarın da tatil, bir kez daha buradan söyleyelim. Dinleyicilerimiz İstanbul'da olanlar, az evvel dediğim gibi 3 yerde, aslında Yalova'da da biliyorsunuz ki okullar tatildi. Diğer 3 diğer bölgelerde de. O yüzden de bir kez daha hatırlatmış olalım. Bu arada 14 noktada kurtarma çalışmaları devam ediyor. 2 can kaybımız var. Allah bir kez daha rahmet eylesin diyorum. 3 vatandaşımız yaralı ve tabii ki bu pazartesiye kadar

Valimizin açıklamasına göre neler olduğu, hasar tespitleri yapılacak, ne şekilde olduğu. O yüzden de çocuklarımız en azından şu an güvenli olarak evlerinde kalsınlar diyoruz. Aileler de tabii ki endişelenmesin. Hep beraber el ele bu durumdan çıkacağız. Ama az evvel de dediğim gibi, yani bu bugünlük bir günlük bir şey değil gönlümün dostları. Doğayı yalnızca başımıza bir şey geldiğinde hatırlamamamız, yaptıklarımızı şimdi yaptık işte keşke olmasaydı dememiz, dere yataklarını, yeşil alanları, ağaçları toprağı ne kadar koruyup korumadığımızı bir şu an kendimize bir sorgulamamız gerekiyor. Bir damla suyun kıymetini, bir ağacın değerini, betonun arasında kaybolan toprağın önemini çok daha iyi artık anlamamız, çocuklarımıza anlatmamız gerekiyor.

0: Ayaz Ağa'da onlarca araç sele kapıldı. Fatih'te su birikintisine basan 14 yaşındaki bir çocuk elektrik akımına kapılarak, Sarıyer'de de sel sularını aşmaya çalışırken düşen bir kişi hayatını kaybetti. Etkisini artırması beklenen sağanak nedeniyle 6 ilde bugün eğitime ara verildi. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Zonguldak ve Düzce'de bugün okullar tatil. İstanbul'da şiddetli yağış hava ulaşımını da etkiledi. İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan 43 uçak alternatif havalimanlarına yönlendirildi. Bursa Deniz Otobüsleri'nin bugünkü 12 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Yemen'de tırmanan askeri gerilim insani krizi derinleştirdi. Birleşmiş Milletler Yemen'de 800 bin kişiye gıda yardımının ulaştırılamadığını duyururken, Kızıl Aç, hastanelerin benzeri görülmemiş bir yaralı akını karşısında çökme noktasına geldiği uyarısında bulundu. Mega Hoops 2026 sıralamasına göre IGA İstanbul Havalimanı, Londra Heathrow Havalimanı'nı geride bırakarak dünyanın küresel bağlantı gücü en yüksek havalimanı oldu. Antalya Kekova Adası yakınlarında yürütülen sualtı kazılarında dünyanın en eski batığı bulundu. Zeytinyağı ya da şarap taşımak için kullanıldığı düşünülen amforaların 4400 ila 4700 yıllık olduğu belirtildi. 2027'de 3 Uluslararası Atletizm Organizasyonu Türkiye'de gerçekleşecek. Ülkemiz Balkan Salon Atletizm Şampiyonası, Balkan Yürüyüş Şampiyonası ve Avrupa Atletizm Takımlar Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

Yeni saatimiz başladı. Haber merkezimize teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerime, yurdun dört bir yanında, yurt dışında olan güzel dinleyicilerime teşekkür ediyorum. Geçmiş olsun dileklerinizi de alıyorum. Var olun, iyi ki varsınız. Aynı frekans, aynı gönülde buluşmak. 500-588-30-0'dayız. Yardıma ihtiyacı olan varsa. Hani biz her zaman, her durumda yanınızdayız diyoruz ya. Buradan şu an mesajlaştığım bazı dinleyicilerim var. Çok yakın olan, az evvel dediğim gibi. Yine buradayız. Neye ihtiyacınız olursa gönül dostumuza, Radyo Turkuaz'a yazmayı unutmayın. Sosyal medyadayız aynı zamanda. @radyoturkuaz@gönüldostufusun. Oradan da paylaştığım bir video var. Onun altında da toplanıyoruz.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Güvenilir adres, detaylı analiz, Yamanla Roto Ekspertiz.
4: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Evideya'da indirim ekimi başladı. Battaniyelerde 499 liradan başlayan fiyatlar sizi bekliyor.
7: Burada her şey evim için.

Zorunlu olmadıkça İstanbul'da, Marmara'da trafiğe çıkmayın diye uyarılar yapılmaya devam ediyor. Direksiyon başındaysanız hızınızı düşürün dostlar. Takip mesafenizi lütfen arttırın. Su birikintilerinden hızla geçmeyin. Eğer yol kapanmışsa hiç risklere de girmeyin. Lütfen resmi uyarıları takip edelim. Çünkü hiçbir koşuşturmaca böylesi bir zamanda insanın canından daha değerli değildir. Ben de ekibime söyledim. Gelemeyenler hiç gelmesinler dedim. Biz evden de yayınlarımızı yapabiliriz. Oradan da ulaşabiliriz dinleyicilerimize dedim. Yani bir anda belki bir trafik çözülemez. Ben bir anda belki iklim krizini tek başımıza durduramayız. Ama değişimin bir parçası olabiliriz dostlar.

Şimdi Antalya'dan dinleyicilerim yazıyorlar, gönlümün dostları. Antalya'yı da bir geçmiş olsun diyelim mi? Çünkü orada da sağanak yağış gerçekten hayatı tamamen zorlaştırmış durumda. Özellikle sel sularına kapılan bazı araçların sürüklendiğini görüyorum. Kaş'ta da aynı şekilde bazı yollarda araçlar ilerlemekte zorlanıyor. Antalya'da da kıymetli dinleyicilerimiz var. Onlara da buradan selam olsun diyorum. Çok geçmiş olsun diyorum. Aman dikkatli olun diyorum dostlar. Yağmurlara karşı alınacak tedbirler neyse bunlarla ilgili oturup bir hesap yapılması gerekiyor.

0: bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
1: Su, su sızdırdı.
2: Yine mi sabahladın?
1: Ya bütün gece aklıma takıldı su sızdıracak mı sızdırmayacak mı diye.
2: Ah be abicim.
3: Bonus Mebran'a geçsen, uykuyla arandan su sızması artık. Sen hangi devirde kaldın?

0: fitnesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
2: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444 02

Şimdi bazı insanlar yaşla, yaşadıklarıyla, olgunlukla, zamanla bazı şeyleri ediyorlar. Bazı bir olgunluğu, ama bazıları da bakıyorum yani çok genç yaşta ilimle, bilimle, araştırarak, sorgulayarak belli bir olgunluğa geliyorlar. Yani tabii ki her iki insan da aslında bu zamanına göre, kendi yazgısına göre bazı şeyler değişiyor. Ama bildiğim bir şey var ki bir insanın kendisini devamlı güncellemesi gerekiyor gönlünün dostları. Yani her şeye hakim olması, etrafında olup bitenlere, dünyada olup bitenlere, yaşam, bu yaşam neredeyiz, ne yapıyoruz, biz niçin buradayız, ne bırakacağız, ne yapmamız gerekiyor, bu hayata bir şeyler katılması gerekiyor. Katanlara da selam olsun. Kıymetliler onlar ve Türkiye'nin dört bir yanında geçmiş olsun mesajları gönderen dinleyicilerime de selam olsun. Antalya'dan

böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1.259.000 lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.

0: Mobil uygulama.
1: Şöyle bir artık yavaş yavaş vedada buluşacağız dostlar. Çünkü kısa bir reklamın ve programın son şarkıları var. Ama bizler sizinle mesajlaşmaya da devam ediyoruz. 500-588-30-0. İyi ki varsınız diyorum. Böylesi zamanlarda umut oluyorsunuz. Bizim için çok kıymetlisiniz. Hem iyi günde hem kötü günlerde yan yana gelmez. Ama bakın, umutlu kalmak zorundayız. Çünkü daha yaşanılabilir bir ülke var, bir şehir var dostlar. Ve İstanbul hepimizin belki bugünden vereceği kararla bazı şeyleri yeniden revize edecek hayatında. Ama bunlar için gerçekten bizim de bir birey olarak, bir vatandaş olarak yapmamız gereken neyse, bunları yapmaktan bizi hiçbir şey alıkoymasın. Yani bitti yağmur, tamam güneş açacak hafta sonuna doğru, işte pazartesi, ama sonrası hani hep söylüyorum, iklim değişikliği, hayatın değişikliği, birçok ülkede, birçok kıtada farkındaysanız çok değişik, farklı, anormal şeyler oluyor ve bunlar daha da katlanarak artacak. Korkutmak değil tabii ki amacım, korkmamız değil, ama bunun için alınması gereken tedbirler neyse onu almak zorundayız gönlümün dostları. Gökyüzü yine bir şeyleri hatırlatıyor bize. Hayat diyor, kontrol edebildiğimizden çok daha büyük. Yani birbirimize nasıl davrandığımız, doğaya nasıl sahip çıktığımız, geleceğe ne bıraktığımız hala tabii ki bizim elimizde gönlümün dostları. Bir de sokak hayvanlarını da unutmayın. Ay, o canları da unutmayın. Onlar için de biliyorum ki hepimiz el birliğiyle böyle destek oluyorsunuz. Ben vallahi böyle içeriye aldım, apartmanın içerisinde normalde hani almıyoruz ama o kadar yağmur vardı ki gelin dedim girin içeriye dedim. Hepsini böyle bir toparladım çünkü çok fazla derecede bizim orada da ağaçlar olduğu için yıkılan bir çınar ağacımız var. Ay kıyamam, o da çok yaşlıydı ama bakın şiddeti, kuvveti, rüzgarın ne kadar etkili. Yani o binaların arasında yaşamaya çalışan, nefes almaya çalışan tüm bitkiler de ne yazık ki o binaların arasında yine tam olarak kalamadılar. Evet, artık veda ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok.

0: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
1: İdefix bilgilendiriyor. Anne, bebek ve çocuk alışverişinde ihtiyaç listesi oldukça geniş. Bebek bezinden bakım ürünlerine, kıyafetlerden ayakkabılara, bebek arabalarından oto koltuklarına, oyuncaklardan kitaplara kadar pek çok ürün miniklerin büyüme yolculuğuna eşlik ediyor. İhtiyaçları planlamak ve alışverişte avantajlı fırsatları değerlendirmekse aile bütçesine katkı sağlayabiliyor. Bu süreçte avantajlı fiyatlar arayan aileler için İdefix Anne Bebek Günleri başlıyor. 14-18 Ekim tarihleri arasında %50'ye varan indirimlerle anne, bebek ve çocuk alışverişinizi avantajlı fiyatlarla tamamlayabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün. 15 Ekim 2012 yılında tiyatro ve sinemanın büyük ustası Erol Günaydın hayatını kaybetti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: İşkur Gençlik Programı'nda 2026 ile 2027 dönemi için 150 bin kontenjan ayrıldı. Öğrencilere günlük 1375 lira, ayda 14 gün katılımda ise 19.250 liraya kadar ödeme yapılacak. Sigorta primlerinin karşılanacağı programın yanı sıra güç hamlesiyle genç istihdamına 445,1 milyar lira kaynak da ayrılıyor.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Merhaba, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde su baskınları yaşandı. Yollar, alt geçitler ve tüneller suyla doldu. Ayaz Ağa'da onlarca araç sele kapıldı. Fatih'te su birikintisine basan 14 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapılarak, Sarıyer'de de sel sularını aşmaya çalışırken düşen bir kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Davut Gül, kente etkili olan sağanak nedeniyle okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu. İstanbul'da şiddetli yağış hava ulaşımını da etkiledi. İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan 43 uçak alternatif havalimanlarına yönlendirildi. Bursa Deniz Otobüslerinin bugünkü 12 seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda Türkiye'nin dış politikalarındaki adımlarında bölgesel barışı ve güvenliği merkeze alarak hareket ettiği belirtildi. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları bugün yapılacak. Beşiktaş saat 22'de Hoffenheim'a konuk olacak. Konferans Ligi'nde birinci hafta maçlarında bugün Trabzonspor Kups'la saat 19.45'te karşı karşıya gelecek. ABD'de 8 eyalet ebeveynleri yanılttığı gerekçesiyle

0: Çarşamba günü OpenAI'ya dava açtı. Davalarda şirket çocuklara zarar vermekle suçlanıyor. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz

Efendim herkese merhaba. Hilal Özgan ile Sosyal Hayat başlıyor. Gördüğünüz gibi bu hava şartlarının bizim sesimize de bir etkisi olacaktı. Dün aldığımız yağışlı havanın bizde yarattığı etki de radyocularda böyle anlaşılıyor sanırım. Hepiniz hoş geldiniz. Az konuşacağız. Son dakika haberlerine çok fazla yer vereceğiz. Saatlerimiz 12.05 ve başlıyoruz.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
2: Abicim.
3: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
2: Ne yapıyorsun böyle?
3: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
2: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
3: Devir.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
2: İstekçe iyi hissedeceksin.
3: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
4: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
5: Türkcelli bana hayata.

arkadaşlar, şehir şehir nerelerdesiniz bilmiyorum ama lütfen meteorolojinin ilettiği bilgilere lütfen bakarak bugün dışarı çıkmamanız gerekiyorsa hiç çıkmayın. Evden çalışma şansınız varsa da evden çalışın diyor. Bazı iller için meteoroloji zaten bu konuyla ilgili de İstanbul Valiliği'nden açıklamalar var. Bunların hepsini konuşacağız. Burası Radyo Turkuaz. Hilal Özgani ile Sosyal Hayat'tasınız. İyi bir gün geçirelim tüm kötü haberlere rağmen.

hemen şöyle bir bakalım son dakikalarda. İstanbul Valisi'nin Sayın Davut Gül'ün selde 2 can kaybı ve 3 yaralı olduğu bilgileri son ulaşan haberler arasında. Geçmiş olsun İstanbul.

sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan. Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğiniz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli bana kaybettim.

İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak öncesinde aslında yetkililer hepimizi, tüm Türkiye'yi bilgilendirmişti. Birçok ilçede su baskınlarına, ulaşımda aksamalara, insanların ve araçların mahsur kalmasına neden oldu bu çok yağış. Alt geçitler ve tüneller suyla dolarken bazı bölgelerde toprak kaymaları ve ağaç devrilmeleri de yaşandı. Öte yandan İstanbul'un Fatih ve Sarıyer ilçelerinde 2 kişi hayatını kaybetti. Hasarın boyutuysa gün ağırınca ortaya çıktı. Detaylara inanamadık. Hepimiz haberlerin başından kalkamadık. Eminim siz de benim gibi çok yoğun haber takip ettiniz. Bugün zaten okullar tatil edilmişti. Yarın da okullar tatil edilecek. Hala 14 bölgede çalışmalar devam ediyor. Tam bir afet diyebiliriz. Geçmiş olsun diyelim tekrar.

konuşalım. Bugün yurdun dört bir yanından böyle haberler gelirken iyi bir haber vermemiz gerekirse barajlardaki rekor artışı konuşabiliriz sevgili takipçiler. Onun dışında Sakarya'da da sağanak su baskınlarına neden oldu. Onun da bilgisini verelim. Görüntüler Sakarya'dan da hiç iyi gelmedi. Tüm takipler yapılıyor. İstanbul'da şiddetli yağmur yolları göle çevirdi. Afetin izlerini de siz de benim gibi ekranlardan takip ettiniz yüksek ihtimalle. Son dakika haberleriyle dolu bir gün olacak. Canımız sıkkın. Her gün şükrederek uyandığımız hayatımızda yine geride bıraktığımız bir günde can kayıplarımız, yine can sıkan haberler oldu. Ama ne yapacağız? Kendimizce de önlemler almaya devam edeceğiz. Bugün gerekmiyorsa evden çalışacağız, işe gitmeyeceğiz. Gerekmediği sürece de dışarıya çıkmayacağız.

güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı tuturk.com.tr'den 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezimiz

0: veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜVTÜRK.
1: Bir reklam. Hedef olup vursan da özenli sözleri notlarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala. Ateş et arka arkaya aşk. Beni tara. Bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi. Gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki onu kirletmeyeceğim.

0: garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
2: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerim Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix, alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix, alışılmadık alışveriş.

Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: MCV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Şimdi yavaş yavaş ilk saatin sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Hemen bir son dakika haberlerinden iletelim size yine. Valimiz Davut Gül, İstanbul'da yağışlar 2-3 gün daha devam edecek. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın.

0: Radyo Turkuvaz Haber.
1: Merhaba, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde su baskınları yaşandı. Yollar, alt geçitler ve tüneller suyla doldu. Ayaz Ağa'da onlarca araç sele kapıldı. Fatih'te su birikintisine basan 14 yaşındaki bir çocuk elektrik akımına kapılarak, Sarıyer'de de sel sularını aşmaya çalışırken düşen bir kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Davut Gül, kente etkili olan sağanak nedeniyle okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul'daki son durumu paylaştı. Selde mahsur kalan 2727 kişinin tahliye edildiğini, bugün de yoğun yağış beklendiğini söyledi. İstanbul'da 6728 vakaya ekiplerce müdahale edildiğini açıkladı. İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüslerinin bugün yapılması planlanan seferleri iptal edildi. İstanbul'a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı dünkü yağışların etkisiyle bir günde %7,16 artarak %45,22 seviyesine yükseldi. Antalya Havalimanı'nda bu yılın Ocak-Eylül döneminde yolcu trafiği 30.144.861 olarak gerçekleşti. Serbest piyasada gram altın 6.599, dolar 49.42, euro ise 55.63 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

saat bitti. İkinci saatteyiz. Saatleri 13 yaptık. Özel bir yayın yapıyoruz. Televizyon izleme şansı olmayanlar, radyodan haber takip edenlere an an bilgileri ulaştırmaya devam ediyoruz. Beylikdüzü'nde de İstanbul'da da o kadar şiddetli rüzgar vardı ki fırtınaya karşı da yetkililer uyarmıştı. Hatta bir dükkanın cam kapısının yerle bir olduğunu izledik dünkü fırtınanın ardından. Önümüzdeki 2-3 günde yağışlar sürecek. Şiddetiyle alakalı detaylı bilgileri de sizlere ulaştıracağım. Yeni saatteyiz. Burası Radyo Turkuvaz.

Ekim'de çok önemli bir randevunuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı

0: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik Light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
2: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
1: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

ses kısıklığımı soranlar var aranızda, haklısınız. Yani toplasanız 3-5 dakika yağmur aldım dün. Hani o yürüme alanlarım o kadar sürdü ve o kadar yağmurda sesi de kıstık arkadaşlar. Birlikte devam ediyoruz yayına. Şarkılar bize biraz moral olsun istiyorum. Her şey yolunda mı? Siz iyi misiniz? Hepinize selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Radyo Turkuaz'dayız. İkinci saatteyiz. Uzunca bir yolumuz var. Ayrılmayın.

nesi nalet. Bir bakıyorsun ki ana avrat söver gibi, azgın bir hayvan döver gibi bugün çalışıyorum. Sonra bir de bakıyorsun ki ağzımda sönük bir sigara gibi tembel bir türkü. Sabahtan akşama kadar sırt üstü yatıyorum ertesi gün. Evet, evet ve beni çileden çıkarıyor büsbütün kendime karşı duyduğum nefret ve de merhamet. Çekilmez bir adam oldum yine. Çekilmez, uykusuz, aksi, nalet. Yine her seferci gibi haksızım. E sebep yok, biliyorum. Olması da imkansız. Bu yaptığım iş ayıp, rezalet. Fakat elimde değil gül, elimde değil sevgilim.

canım, bir sürü de haberle sizlere çalışıyorum şu anda ama gözümün önünden gitmiyor insanların botla kurtuluş anı, o insanların sırılsıklam sonra yardımlar sonrasında battaniyeler sarınarak kurutulma anları. Sabah hala çalışmalar devam ediyordu, 14 noktada çalışmalar sürüyor. Hadi yağmura dayandınız, hadi cesur davrandınız, yağmurda çıktınız, bir yerden bir yere gitmeye çalışıyorsunuz. Elektrik akımı denen şey çok tehlikeli, can aldı biliyorsunuz İstanbul'da. Lütfen dikkatli olun.

0: geldiniz.
1: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
2: Benim bankam İş Bankası.
3: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
4: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
5: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
6: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Anne, bebek ve çocuk alışverişinde ihtiyaç listesi oldukça geniş. Bebek bezinden bakım ürünlerine, kıyafetlerden ayakkabılara, bebek arabalarından oto koltuklarına, oyuncaklardan kitaplara kadar pek çok ürün miniklerin büyüme yolculuğuna eşlik ediyor. İhtiyaçları planlamak ve alışverişte avantajlı fırsatları değerlendirmekse aile bütçesine katkı sağlayabiliyor. Bu süreçte avantajlı fiyatlar arayan aileler için İdefix Anne Bebek Günleri başlıyor. 14-18 Ekim tarihleri arasında %50'ye varan indirimlerle anne, bebek ve çocuk alışverişinizi avantajlı fiyatlarla tamamlayabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.

Yayının ikinci saatinde de devam ediyor yayınımız. Özel seçilmiş şarkılara özel haber yayını diyelim aslında buna. Son dakikaları sizlerle paylaşıyoruz. Bu arada İstanbul'da dün etkili olan yağışlarda metrekareye düşen yağış miktarlarının istatistikleri var. Beykoz'da 273 kilo, Sarıyer inanılmaz vahimdi dün biliyorsunuz. Hala çalışmalar sürüyor. 208 kilo ve Eyüp Sultan'a da 202 kiloluk yağış düşmüş. Bunun bilgisini de geçelim.

Bankası. İşinize hız katan anında ticari taşıt kredisi İşCep'te. Şahıs şirketlerine özel 0 kilometre

0: Yapmadan tamamlayın. Size sadece işinizi büyütmek kalsın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de. Benim bankam iş
1: bankası. Bir reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
1: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
2: Türkcell'leri bana hayata.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Evideya'da indirim ekimi başladı. Battaniyelerde 499 liradan başlayan fiyatlar sizi bekliyor.

0: meyvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü adında.
2: Reklam. Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün. 15 Ekim 2012 yılında tiyatro ve sinemanın büyük ustası Erol Günaydın hayatını kaybetti.
2: Halkbank

başka illerden mesajlarıyla İstanbul'a, özellikle yayınımıza destek olmaya çalışan dinleyicilerime yurt dışından çok mesaj var. Onlara da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Son dakika olarak devam edeceğiz ama ilk fırsatta gelen mesajları da isim isim paylaşmayı planlıyorum. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Her şeye rağmen müzik ruhun gıdasıdır demeyi, biraz da kendimize moral vermeyi ihmal etmeyeceğiz. Devam ediyor yayınımız.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Merhaba, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde su baskınları yaşandı. Yollar, alt geçitler ve tüneller suyla doldu. Ayaz Ağa'da onlarca araç sele kapıldı. Fatih'te su birikintisine basan 14 yaşındaki bir çocuk elektrik akımına kapılarak, Sarıyer'de de sel sularını aşmaya çalışırken düşen bir kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Davut Gül, kente etkili olan sağanak nedeniyle okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu. İstanbul'da şiddetli yağış hava ulaşımını da etkiledi. İstanbul Havalimanı'na iniş yapamayan 43 uçak alternatif havalimanlarına yönlendirildi. İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüslerinin bugün yapılması planlanan seferleri iptal edildi. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %2 artarak 16.409.588 oldu. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,8 milyar lira tutarında evde bakılan

0: bakım yardımı ödemesi hesaplara yatırılmaya başlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, kara ve demir yolları ağında bugüne kadar 21 ekolojik köprü inşa ettiklerini bildirdi. Bu uygulamada biyolojik çeşitliliğin korunması ve yaban hayatının geçiş güzergahlarının korunması hedefleniyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

yaptık. İkinci saati de geride bıraktık. Daha hızlı devam ediyoruz. Hem son dakikalara bakıyoruz hem birlikte birbirimize moral vermeye gayret ediyoruz. Olumsuz hava koşulları yalnızca İstanbul'da sınırlı değil bu arada. Sadece İstanbul su alıyor, su alacak, İstanbullular dikkat etsin değil. Kocaeli, Sakarya, Yalova başta olmak üzere Bursa, Tekirdağ, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir'in de aralarında bulunduğu birçok il için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Yetkililer vatandaşları ani sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırıyor. Bu zor günlerde dileğimiz can kayıplarının artmaması ve tüm vatandaşlarımızın güvenle bu süreci atlatması.

Aslında şöyle bir genel bilgilenelim. İstanbul 14 Ekim gecesi etkisini arttıran şiddetli sağanak yağışla zor saatler yaşadı arkadaşlar. Birçok ilde yollar göle döndü. Ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar sel sularında mahsur kaldı. Ne yazık ki can kayıpları da yaşandı. Ekipler selden etkilenen vatandaşlara yardım etmek için çalışmalarını da sürdürüyor. Peki olumsuz hava koşulları yalnızca İstanbul'da sınırlı mı kaldı? Hayır. Diğer iller neler? Bizi önümüzdeki birkaç gün ne bekliyor? Bunun da bilgilerini az sonra konuşalım.

0: Fırsatları sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
2: Hayırdır? Yine mi kaytarıyorsun?
3: Nerede? Açıl.
4: Ya ustam, şimdi bize malzeme hep geç geliyor, biliyor musun? Biz de beklerken çekirdek tutuyoruz, bu.
2: Bekletenlerle iş biter mi? Sen hangi devirde kaldın?
4: Devir?

0: Çamaşır makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
3: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
5: Siz de sizinle aynı ürün almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
4: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

Alfa Romeo, 35 adet iPhone 18 Pro, 350 adet Apple Watch 12 sizleri bekliyor. Şimdi World Mobile'i indirin ve hemen çekilişe katılın. Detaylar worldcard.com.tr'de ve World Mobile'de.

0: acımadı ama.
1: Üçüncü saatimizde devam ediyor. Radyo Turkuaz'dasınız. Araçtan indiniz. Dilerseniz cep telefonlarıyla da takip edebilirsiniz. Eve geçtiniz. Yine radyomuzu turkuazradyolar.com'dan uygulamamızı cep telefonlarınıza indirerek takip edebilirsiniz. Tüm son dakikalarla yayıncı arkadaşlarımla yanınızda olmaya devam edeceğiz.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında Sütaş Ayran.
1: İstikçe iyi hissedeceksin.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Şoka Ekspertiz.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
5: Evideya da indirim ekimi başladı. Battaniyelerde 499 liradan başlayan fiyatlar sizi bekliyor.

diğer iller de merak ediyor. Yağış alan almayan tüm iller de merak ediyor. Ne olacak bugün diye. Zaten valiliğin sayfasında bulabilirsiniz ama açıklamasına göre valiliğin Avrupa yakasında İstanbul için yağışın sabah saatlerine, Anadolu yakasında ise öğle saatlerine kadar kuvvetli olması bekleniyor. Ancak yağışın yerel olarak devam edebileceğini ve sel riskinin yalnızca yağmurun sürdüğü saatlerle sınırlı olmadığını unutmamak gerekiyor. Hangi bölgelerde daha dikkatli olacaksınız? İstanbul, özellikle Anadolu yakası ve Şile dahil bazı ilçelerde kuvvetli yağış. Kocaeli, Sakarya ve Yalova çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış. Bursa, Düzce ve Zonguldak turuncu kodlu uyarı bildirilen iller arasında. Önerilerim olacak size ama az sonra.

Peki bugün hava şartlarında bizi neler bekliyor? Özellikle İstanbul'da Anadolu yakasında su baskını riski devam ediyor. Özellikle meteorolojinin kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısı gündüz yağışı için geçerli. Dün yaşanan sel felaketinin ardından bugün de tedbirli olmak gerekiyor.

Bugün size önerilerimde olacak. Radyo Turkuaz takip edenler, saatlerdir yayınımızı sürekli dinleyenler, bugün zorunlu değilse araçla özellikle dışarı çıkmayın. Su birikmiş yollara, alt geçitlere ve dere yataklarına yaklaşmayın diye iletelim. Herkesin kendi önlemini de alması gerektiğinin altını çizelim.

0: bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
1: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
2: Türkcelli'ye bağlan hayata.
3: Bankası. İşinize hız katan anında ticari taşıt kredisi İşCep'te. Şahıs şirketlerine özel 0 kilometre binek, hafif ticari veya ticari araç alımlarınız için anında ticari taşıt kredisine başvurunuzu İşCep'ten yapın. Sürecinizi bayiden çıkmadan tamamlayın. Size sadece iş

0: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Tarihte bugün. 15 Ekim 2012 yılında tiyatro ve sinemanın büyük ustası Erol Günaydın hayatını kaybetti.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Çabaladım bir yere varmadı. Gördüm ki

0: yaşıyorum.
1: Canım dinleyicilerim, bugünü yine bu zor günü hep birlikte atlattık. Hemen sonramda müzik akışımızla devam edecek. Hilal Özgani ile Sosyal Hayatta bugünlük yayının vedasını gerçekleştirelim. Siz yine şarkılarla moral bulmaya devam edin ama son dakika haberlerini yine radyomuzun saat başı haberlerinden takip edebilirsiniz. Saat 17'de de hop dedik Ayhan mikrofon başında olacak. Kendinize çok iyi bakın. Geçmiş olsun diyelim tekrar. Hoşça kalın.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Merhaba, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle kent genelinde su baskınları yaşandı. Yollar, alt geçitler ve tüneller suyla doldu. Ayaz Ağa'da onlarca araç sele kapıldı. Fatih'te su birikintisine basan 14 yaşındaki bir çocuk.

0: çocuk elektrik akımına kapılarak Sarıyer'de de sel sularını aşmaya çalışırken düşen bir kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Davut Gül, kentte etkili olan sağanak nedeniyle okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi İstanbul'daki son durumu paylaştı. Selde mahsur kalan 2727 kişinin tahliye edildiğini, bugün de yoğun yağış beklendiğini söyledi. İstanbul'da 6728 vakaya ekiplerce müdahale edildiğini açıkladı. Yemen'de tırmanan askeri gerilim insani krizi derinleştirdi. Birleşmiş Milletler Yemen'de 800 bin kişiye gıda yardımının ulaştırılamadığını duyururken, Kızıl Haç, hastanelerin benzeri görülmemiş bir yaralı akını karşısında çökme noktasına geldiği uyarısında bulundu. Mega Hoops 2026 sıralamasına göre IGA İstanbul Havalimanı, Londra Heathrow Havalimanı'nı geride bırakarak dünyanın küresel bağlantı gücü en yüksek havalimanı oldu. Antalya Kekova Adası yakınlarında yürütülen sualtı kazılarında dünyanın en eski batığı bulundu. Zeytinyağı ya da şarap taşımak için kullanıldığı düşünülen amforaların 4400 ila 4700 yıllık olduğu belirtildi. 2027'de 3 Uluslararası Atletizm Organizasyonu Türkiye'de gerçekleşecek. Ülkemiz Balkan Salon Atletizm Şampiyonası, Balkan Yürüyüş Şampiyonası ve Avrupa Atletizm Takımlar Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
1: Radyo Turkuvaz Haber.

0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh, aldım. İnanılmaz uygun fiyata aldım.
1: Siz de sizinle aynı ürünü almak isteyenlerle İdefix grup alışverişinde bir araya gelin. Stoklarla sınırlı ürünleri inanılmaz fiyatlarla alın. Üstelik 200 TL'ye varan ideal puan fırsatını kaçırmayın. Grup alışverişine hemen başlayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
0: Son 10 kişi, son 5 kişi, son 1 kişi. Oh! İdefix grup alışverişiyle çok uygun fiyata aldım. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
2: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var. Oto Rapor, Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var. Umran Oto
4: Ekspertiz. Reklam. Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.

0: müziğin rengi. Radyo Turkuaz. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: her kitapta bambaşka bir sen. Okudukça daha fazla hayat keşfedeceğin binlerce kitapta indirimler, sevdiğin yazarlarla imza günleri ve söyleşiler D&R 10. Kitap Fuarı'nda. Üstelik D&R mağazalarında. Kitaplarda ikinciye %50 indirim fırsatını kaçırma. D&R, senin dünyan.
1: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var. Umran Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
1: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
3: Reklam. İdefix bilgilendiriyor. Anne, bebek ve çocuk alışverişinde ihtiyaç listesi oldukça geniş. Bebek bezinden bakım ürünlerine, kıyafetlerden ayakkabılara, bebek arabalarından oto koltuklarına, oyuncaklardan kitaplara kadar pek çok ürün miniklerin büyüme yolculuğuna eşlik ediyor. İhtiyaçları planlamak ve alışverişte avantajlı fırsatları değerlendirmekse aile bütçesine katkı sağlayabiliyor. Bu süreçte avantajlı fiyatlar arayan aileler için İdefix Anne Bebek Günleri başlıyor. 14-18 Ekim tarihleri arasında %50'ye varan indirimlerle anne, bebek ve çocuk alışverişinizi avantajlı fiyatlarla tamamlayabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.

0: bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
1: Su sızdırdı.
2: Yine mi sabahladın?
1: Ya bütün gece aklıma takıldı, su sızdıracak mı sızdırmayacak mı diye.
3: Ah be abicim.
4: Bonus Mebran'a geçsen, uykuyla arandan su sızmasa artık. Sen hangi devirde kaldın?

0: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
4: Canlı yayınlarımızı Turkuva

0: MTV Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
3: Halkbank. Tarihte bugün 15 Ekim 2012 yılında tiyatro ve sinemanın büyük ustası Erol Günaydın hayatını kaybetti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Merhaba, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 272 kilograma ulaştı. Kentte eğitime bugün ve yarın ara verildi. Sağanak nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Davut Gül, kente etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 2500 civarında kişinin kurtarıldığını açıkladı. Suriye Haber Ajansı Sana, Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural'ın kaçmaya çalışırken Suriye'de yakalandığını duyurdu. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a sağlanacak askeri desteğe ilişkin sürecin anayasa ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütüleceğini açıkladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altına sosyal medya erişimi olmayacak ve devletle yaş doğrulama sistemini hayata geçiriyoruz. 1 Kasım itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor, yeni hesaplar için dedi. Türkiye'nin ilk yüzer üretim platformu Osman Gazi göreve başlıyor. Sakarya Gaz sahasında göreve başlayacak platform, cumartesi Zonguldak Filyos'tan Karadeniz'e uğurlanacak. Serbest piyasada gram altın 6602, dolar 49.42, euro ise 55.56 liradan alıcı buluyor. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
2: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
6: Emidea'da indirim ekimi başladı. Battaniyelerde 499 liradan başlayan fiyatlar sizi bekliyor.
4: Burada her şey evim için. Emidea Ekspertiz.
7: Sinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
8: Reklam. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
9: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında gerçekleştirilen 5. Fon Kurulu toplantısında tasfiye sürecindeki yatırım fonlarına ilişkin ödeme takvimi ele alındı. A1, Buls ve Pardus yönetimindeki fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya 6,4 milyar lira ödeme yapılırken, toplam 40,5 milyar liralık aynı ve nakdi tasfiyenin hafta sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.
8: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: artık çok kolay.
1: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60 ay vade avantajı Ege Yapı'da.
0: Bahçeada'ya benden tam puan.
2: Ev almanın kolayı Ege Yapı. Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
4: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al, 28 Mart 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
3: Reklam.

0: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var. Umran Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var. Reklam. Şansa kalmaz işimiz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Merhaba, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 272 kilograma ulaştı. Kentte eğitime bugün ve yarın ara verildi. Sağanak nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valisi Davut Gül, kente etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 2500 civarında kişinin kurtarıldığını açıkladı. Suriye Haber Ajansı SANA, Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural'ın kaçmaya çalışırken Suriye'de yakalandığını duyurdu. İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüslerinin bugün yapılması planlanan seferleri iptal edildi. Sanayi, inşaat ve ticaret hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre %2 artarak 16.409.588 oldu. Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,8 milyar lira tutarında evde bakım yardımı ödemesi hesaplara yatırılmaya başlandı. UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları bugün yapılacak. Beşiktaş saat 22'de Hoffenheim'a konuk olacak. Konferans Ligi'nde birinci hafta maçlarında bugün Trabzonspor Kups'la saat 19.45'te karşı karşıya gelecek. Gelişmeleri paylaştık, hoşça kalın.
0: Radyo Turkuvaz Haber.

Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları Hop Dedik Show'u sunar.

0: Alo alo muhterem Sami. Bu istasyon Radyo Turkuaz. Şarkılı türkülü eğlenceli neşriyatımız Hop Dedik Ayhan Show başlıyor.
1: Teşekkürler, iyi akşamlar, sevgiler, saygılar, hanımlar, beyler. Bir kez daha İstanbul geçmiş olsun. Tabii çevre illerde de sıkıntılar yaşandı. Bu arada dün okullar tatil olmuştu İstanbul'da. Keza Kocaeli. Yarın İstanbul yine okullar tatil. Sakarya yine okullar tatil. Bunu da hemen programın başına bir kere daha sizlere aktarmış olalım. Nasılsınız? İyi misiniz? Dün tabii trafik ve aynı zamanda yaşanan sıkıntılar dolayısıyla evlere,

0: dileyen yazılı mesajlarını bizlere gönderebilir. Neredesiniz, ne yapıyorsunuz, yanınızda kimler var? İsminizi de yazarsanız sevinirim. Haydi bakalım.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Ekim'de çok önemli bir randevumuz var. Meme sağlığı kontrolü. Dijital kanallardan kritik kadın hastalıkları sigortasını başlatarak yılda bir kez mamografi veya meme ultrasonu ve simir testinden poliçe kapsamında ücretsiz yararlanabilirsiniz. Ayrıca 31 Ekim'e kadar sigortayı dijital kanallardan başlatabilirsiniz.

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında.
1: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
4: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
5: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
6: MediaMarkt Epe olanlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel, sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
7: Uludağ zirvesinden gelen Erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
8: 12-19 Ekim tarihleri arasında Lenovo F0JW Çift 05 JTR Intel Core Ultra 7 işlemcili hepsi bir arada bilgisayar 69.999 liraya. Brother.

şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede.

0: Vakıf Katılım. Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve renewturkiye.com'da. Renew.
0: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu

0: Vay be.
1: Vay be.
0: Vay vay vay be.
1: İyi akşamlar hanımlar beyler. İstanbul çok sıkıntılı bir gün yaşadı. Bu arada yağışlar yine devam edecek. Onu hemen söyleyelim. Sayın Valimiz konuşuyor. Bir kulak verelim biraz.
2: Kaymakamlarımıza 112'ye mutlaka başvursunlar, müracaat etsinler ve riskli alanlarda bulunmasınlar. Bunun dışında evi su basan, iş yerini su basan,
1: evet, hemşehrilerimiz
2: bir ay önce bu suyun tahliye edilmesini bekliyorlar.
1: Evet.
2: İçişleri Bakanımız AFAD Başkanlığımıza talimat verdi. AFAD Başkanlığımız

0: Bursa, Ali ne haber?
1: Şu anda çok kıymetli bir abim var yanımda. İsmi Hasan Çalıkıran.
0: Tamam.
1: Onunla birlikte İstanbul'dayız. Tekirdağ'a gidiyoruz. İyi yayınlar.
0: Teşekkür
1: i̇yi
0: ediyorum.
1: Abi.
0: İyi yolculuklar. Kemal merhaba. Seni bir duyalım.
2: Ayhan. Antalya'dan Kemal Usta.
0: Buyurun usta.
2: Lakabı Kempıl.
0: Kempıl Kemal. Buyurun.
3: Evet buyurun.
0: Dinlemedeyiz sizi.
2: Aramıza hoş geldin kardeşim.
0: Siz de hoş geldiniz.
2: Sensiz bugün çekilmedi be.
0: Yapma ya, ben neymişim böyle.
4: Ay canım benim, seni seviyorum.
0: Seviyorum sizi. Şimdi Füsun var, Hilal var, Uğur var benden evvel. Bak onlar duymasın, kısarlar valla. Sensiz gün geçmedi falan. Valla saçım başını yolarlar benim burada.
2: Nerede kaldın be ya?
0: Geldik geldik, hadi bakalım devam edelim. Merhaba, Emine, işten çıktım, oğlumu bakıcıdan aldım. Eve gidiyoruz. Batman'dan yazıyorum. Her gün sizinle yolculuk yapmak mükemmel. Emine teşekkür ediyorum. Evladına da selamlar. Öpüyorum onu yanaklarından. Enes, program istek programı diye Enes'cim ya. Rabbi bir kere daha geçmiş olsun Rabbi Bey. Duanı güçle ben de inananlardanım. Demek ki etki etmiş. Annenize, valide hanıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Mardin'den Hatay istikametine doğru yol alıyoruz. Eşim ve annem ve babamla beraber Ömer. Peki. Adana'dayız Nazmi. Sana da bir selam yollayalım. Dostlar hoş geldiniz. Bir reklam arası verelim.
5: Bir reklam.

İstanbul'un geneli etkilendi. Şöyle söyleyeyim, ben dün yayını saat tam 8'de bitirdim. O vakte kadar hep sizlere haberler aktardım son dakika. Ben de 8'i 15 geçe yola çıktım kendi aracımla. Aslında gideceğim yer çok yakın olmasına rağmen 1,5 saatte oraya ancak ulaşabildim. Şundan dolayı gidiyorsun, orası tıkalı, tekrar geriye dön. Alternatif yol ayır, orası da tıkalı, oradan dön tekrar başa falan, böyle bir yoğunluk. Şimdi bugün bir defa okullar tatil. Belli ki birçok insan aracını da çıkarmamış, aman başımıza bir şey gelmesin diye. %40'lık bir yoğunluk var. Cumartesi ya da pazar günü öğlen saatleri gibi düşünüyorum.

0: olan da bu. Malcanın yongasıdır derler. Bir taraftan da malımıza da zarar gelmesin diye insanlara ağırlıklı toplu taşıma ya da servis araçlarına bindiler. Şu anda da iş yerlerinden çıkışlar devam ediyor. Allah herkese kolaylık versin. %40'lık bir yoğunluk. İstanbul'da trafik bu durumda. Anadolu yakası biraz daha sıkışık ama onu söyleyeyim. Şimdi buyurun.
1: Ama ben seni çok seviyorum.
0: Sağ ol canım.
2: İyi akşamlar Rotterdik Ayhan.
0: Teşekkür ederim.
2: İskenderun yağmurlu havasından herkese selamlar. İyi yayınlar.
0: İskenderun iyi akşamlar. Tekirdağ Çorlu'dayız sevgili Ayça. Programı çok güzel. İple çekiyoruz saat 5 olunca. Tamam, teşekkürler. Hatay'dayız. Meryem Antakya. Sakarya'dayız. Taksi kaptanı sevgili Mehmet. Mehmet kaptan iyi akşamlar. Arkadaşlar mesaj yollarken adınızı da eklerseniz seviniriz. Firma ismi okumuyorum, ne olur kusura bakmayın. Yani o olmuyor, yasak çünkü. Ama kendi isminiz, kime selam yolluyorsanız onun adı, bunları ekleyin olsun bitsin. Şimdi ne yapalım? Bir reklam arası verelim.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
7: Hayırdır? Yine mi kaytarıyorsun?
8: Nerede? Açıl.
9: Ya ustam, şimdi bize malzeme hep geç geliyor biliyor musun? Biz de beklerken çekirdek çitiyoruz, bu.
7: Bekletenlerle iş biter mi? Sen hangi devirde kaldın?
9: Devir?

0: fitnesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.

0: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası Dünya Katılım var.
1: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
2: Böyle bir dünya var.
0: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
3: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
4: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.

0: burada. Evet, şimdi bugün Lubex motor yağlarından iki dinleyicimize motor yağı armağan edeceğim. Onu da böyle saat 7 gibi bir yarışma yapalım. Bir soru sorarız, çok zorlamadan böyle. Cevabını verirsiniz. İlk iki doğru cevabı kim verirse anında ben de sizlere bu hediyeyi takdim ederim Lubex'ten. Lubex motor yağları saat tam 19'da yarışmamız var. Bunu bir defa şimdi cepte. Merhaba İbrahim, Hatay'da yağmurlu bir gün. Trafikteyiz, sizleri dinliyoruz. Eyvallah. Hatay'da yağmur var. Birkaç dinleyicimiz daha yazdı. Bunu iletmiş olalım. Sinop'a bir selam yollayalım. Yerzem, Eşref Canik. Sizleri dinliyoruz. Denizli'deyiz Murat. Teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun. Dostlar, sosyal medyada da varız. Hani ilginizi çekerse, kim bu konuşanlar diye merak ediyorsanız eğer, Instagram Radyo Turkuaz. Dileyenler bizi sosyal medyadan da takip edebilirler. Tabii ara ara olmazsa olmaz radyodayız. Reklamımız da olacak tabii ki. 30 saniye bir reklam arası verelim. Sonra tekrar görüşelim.
1: Bir reklam. Bonus yalıtımla bir şantiye hikayesi.
2: Abicim.
3: Vay ustam. Beni çağırıyor. Korkmayın, buradayım.
2: Ne yapıyorsun böyle?
3: Ne yapalım? Biz bugüne kadar işleri hep böyle götürdük.
2: Oho. Sen hangi devirde kaldın?
3: Devir.

Günlerden Perşembe. Yılın 288. günü. Yeni yıla kalan gün 77. 10. aydayız, 31 gün çekiyor bu ay. Dostlar, gündüzlerin kısalması 2 dakika. Yani 2 dakika daha fazla karanlık olacak. Onu iletelim. Adettendir, takvimin hemen arka yaprağını da şöyle bir çevirelim. Bugün doğan çocuklar için erkek isim önerisi Cüneyt. Cüneyt Arkın'dan geliyor değil mi? Cüneyt çok güzel bir isimdir. Kız Zümrüt. Eskiden Zümrüt teyzeler, Zümrüt ablalar vardı. Şimdi çok konmuyor ama aklınız olsun yine. Bugün doğan çocuklar için Cüneyt ve Zümrüt isim önerileri. Akşam yemeği hanımlar şu anda mutfaktalar. Oy oy oy. Mis gibi kokular geliyor. Helal olsun hanımlar. Yine çok güzel hazırlık yapmışlar. Ezogelin çorbası, taze fasulye. Şahane. Komposto. Eskisi kadar evlerde komposto yapılmıyor herhalde ya. Bana mı öyle geliyor? Eskiden yine insanlar bir uğraşıyorlardı. Şimdi herhalde büyük ihtimal hazır alıyorlar. Ezogelin çorbası, taze fasulye, komposto. Kalanı size. Hadi bakalım.

0: saptaması var.
1: Abi merhaba, İstanbul'dan Kemal ben.
0: Buyurun.
1: Yani İstanbul bugün hakikaten çok güzel. Trafik yok, hiçbir şey yok.
0: Tabii demek ki rezaletten sonra evet.
1: İşine giden insanlar, aracıyla, özel aracıyla giden insanlar gitmese de arabayla oluyormuş. Demek ki toplu taşım güzelmiş. Bence böyle devam etsinler. Hiç özel arabadan çıkarmasınlar. Zaten özel araba bir ihtiyaçtır. Ama ihtiyaç olduğunu maalesef insan olarak, Türk insanı olarak unuttuk.
0: Evet.
1: İnşallah böyle devam ederler. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Valla İstanbul'da toplu taşıma hatları, otobüsü, metrosu ya da başka detaylar aklınıza ne geliyorsa, hızlı treni, yavaş treni, bunlar artırıldığı sürece zaten insanlar bir süreden sonra araçlarını, evet ya benim gideceğim istikamete, bulunduğum yerden bir toplu taşıma var, aracımı da güvenli bir şekilde şuraya park ederim, bunlar hepsi bir sistem, otoparkı da şuraya bırakırım, oradan hemen buna geçerim falan dedikleri zaman kullanırlar. Bugün ama ağırlıklı olarak biraz da şunu düşündüler herhalde, kabul edersiniz ya, şimdi başımıza bir iş gelir, birden bir yine kapanan bir yolda kalırız, aracım zarar görür diye. Belli ki birçok insan aracını çıkarmadı. Bunun dışında okulların tatil olması, o da etkili tabii ki. Kemal Bey, söylediklerinize katılıyorum. Ama şunu da söyleyebilir insanlar. Tamam hadi biz çıkarmadık, Kemal niye çıkarmış arabayı?
2: Yok demek.
0: Öyle ama yani. Şimdi diyecek ki Kemal de benim işim vardı, ben çıkardım. Adam da diyecek ki madem öyle sen toplu taşımaya bineydin. Şimdi bu işler biraz böyle yani. Efendim reklam arası. Reklam sonrası tekrar konuşalım. Bir konumuz var. Ya biraz light bir konu ama yine de yorumlarınız güzel oluyor. Onları da böyle, dün de çok böyle sıkıntılı bir gün yaşadığımız için konu falan atmamıştık. Bugün biraz o konuyu konuşalım istiyorum. Siz de katkı sağlarsanız sevinirim. Reklam arası, tekrar görüşmek üzere.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.

0: marketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bonuslu olunur mu?
2: Olunur.
1: Peki bonusu olanla olmayan bir olur mu?
2: Olmaz.
1: Bonuslular, marketten elektroniğe, giyimden e-ticarete, beyaz eşyadan mobilyaya, yapı marketten seyahate, birçok alışverişinde toplam 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden veya Bonus Flash'tan hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: 12-19 Ekim tarihleri arasında 13. nesil Intel Core i7 işlemcili RTX 5050 8 GB ekran kartlı Lenovo Log Essential Notebook 74.999 liraya, Samsung Galaxy Tab A11 Plus 6'ya 128 GB 11 inç Android tablet 11.499 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
2: Scania orijinal yedek parça ve araç aksesuarlarında yıl sonuna kadar süren özel avantajlar sizi bekliyor. Kampanyalardan yararlanmak için Scania yetkili servislerini ziyaret edin. Detaylar scania.com.tr'de.
3: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip
4: eve temizlik çağırıyor.
3: 75 yıl aşan kahve uzmanlığıyla Chibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
5: Bu sene tatilde rengarenk sokakları Tokyo'da, nefis İtalyan lezzetlerini Roma'da keşfetmenin tam zamanı. Esengil o zaman herkesten önce Pronto Tura, erken rezervasyonda %50'ye varan indirimi yakala.
6: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Belli olmadan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın. Bellona, Bellona.
1: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 15 Ekim 2012 yılında tiyatro ve sinemanın büyük ustası Erol Günaydın hayatını kaybetti.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

0: Radyo Turkuaz Haber.
1: Merhaba, ben Enis Yıldırtan, gelişmeleri paylaşıyorum. İstanbul'da etkili olan kuvvetli yağış hayatı derinden etkiledi. Kentin birçok yerinde yollar göle döndü, araçlar suya gömüldü, ev ve iş yerlerini su bastı. Metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 272 kilograma ulaştı. Kentte eğitime bugün ve yarın ara verildi. Sağanak nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'da su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı dünkü yağışların etkisiyle bir günde %7,16 artarak %45,22 seviyesine yükseldi. İstanbul Valisi Davut Gül, kente etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 2500 civarında kişinin kurtarıldığını açıkladı. Suriye Haber Ajansı Sana, Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural'ın kaçmaya çalışırken Suriye'de yakalandığını duyurdu. Tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı kapsamında Suudi Arabistan'a sağlanacak askeri desteğe ilişkin sürecin anayasa ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütüleceğini açıkladı. Mega Hoops 2026 sıralamasına göre IGA İstanbul Havalimanı, Londra Heathrow Havalimanı'nı geride bırakarak dünyanın küresel bağlantı gücü en yüksek havalimanı oldu. Gelişmeleri paylaştık. Hoşça kalın.
0: Radyo Turkuaz Haber.

0: eğlence, şamata burada. Türkiye'nin efsane radyo gösterisi Hop Dedik Show.
1: Efsane burada. Hoş geldiniz tekrar, selamlar dostlar. İstanbul'da 84 yılın rekor yağışı düşmüş. 84 yıldır böyle bir yağmur yağmamış. Öyle düşünün lütfen. Ve belli yerler aşırı derecede yağış aldığı için maalesef bu felaket yaşandı. Bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da. 2'de 2. Galatasaray biliyorsunuz malum oldu. Fenerbahçe malum oldu. Bu akşam Beşiktaş ve Trabzonspor Avrupa kupalarında arenalarına çıkıyorlar. Beşiktaş'ta hedef Avrupa'da 2'de 2. Siyah beyazlılar

0: Avrupa Ligi'nde saat tam 22'de Hoffenheim deplasmanında Hoffenheim'e konuk olacak. Trabzonspor 19.45 Avrupa Konferans Ligi Hoops deplasmanında takımlarımıza başarılar. Şimdi dostlar, değişik bir konumuz var. O konu hakkında sizlerle görüşmek isterim. Özellikle hanımlar bir cevap verirse sevinirim. Bir beyefendi böyle bir video çekmiş. Şimdi eve temizliğe bazen kadın çağırıyor hanımlar. Kendi işleri yoğunsa, çalışan hanımlarsa bir şekilde, ya da eğer bir cemiyet memiyet olacaksa cumartesi pazar gelen giden kaynana görümce mörümce diyorlar ki ya evi temizletelim ya da bayram öncesi falan. Fakat şöyle bir şey var anlayabildiğim kadarıyla. Eve temizlikçi çağrılmadan evvel evin kadınları evi bir süpürüp şey yapıyorlar, siliyorlar. Onu mesela bu abimiz bunu eleştiriyor. Diyor ki... Evet,
1: kadınların yaşadığı bir çelişki var. Ondan bahsedeceğim.
0: Nedir bu?
1: Kadın gelmeden önce ev temizleniyor. Sebep?
0: Sebep?
1: Abla arkamızdan ne pis kadınmış, evi ne hale getirmiş demesin diye. Abla sen zaten temizlik için çağırdın kadını.
0: Evet.
1: Evi görmesin diye değil ki.
0: Tamam, bu aslında mantıken doğru değil mi? Temizlik için çağırıyoruz kadını ama... Ya yine de insanlar... Eve bir yabancı gelecek, temizlikçi bile olsa, ya biraz ortalığı derleyeyim toparlayayım. Bizim kültürümüzde böyle bir şey var aslında. Abi tamam bir bakıma haklı ama bizim de böyle alışkanlıklarımız var.
1: Sonra sabah kahvaltısı hazırlanıyor, öğlen yemeği düşünülüyor.
0: Evet.
1: Arada çay kahve ikramları var. Kadın temizliğe mi geldi, evim misafiri mi oldu, altın günü müydü belli değil.
0: Şimdi bu şikayeti yapan erkekleri de anlamak lazım en nihayetinde. Akşam çünkü eve dönüldüğünde evin hanımı diyor ki bugün kadın temizlikçi kadın geldi. Çok yorulduk diyor, acayip temizlik yaptık falan diyor. Adam da kafası almıyor, nasıl temizlik yaptın, onu çağırdın ya diyor. Yani bu bir kişiyle de olabilecek iş değil ama ben baştan sorayım hanımefendilere buradan. Niye böylesiniz? Eve bir temizlikçi kadın çağıracağınız zaman niye evi önceden temizliyorsunuz? Niye gelen hanımefendiye yani bütün üç öğün tamamıyla veriliyor? Öyle midir bu işin kuralı? Bilmiyoruz biz erkekler olarak, tatlısından tuzlusuna kadar. Bu niye böyle? Görüşlerinizi alabilir miyiz? 0505 188 30 çift 0 WhatsApp hattımız. Sesli mesaj istiyorum ama böyle 20-25 saniyede durumu toparlayalım ki daha fazla dinleyiciye yer vermiş oluruz. Bakalım kimler bu konuda neler söyleyecekler?
2: Şimdi dinleyeceğin şarkının Diyanar'da planın olduğunu biliyor musun? Diyanar günün şarkısını sunar.

0: bestekar, söz yazarı, yorumcu, hepsini topladığınızda işte gerçek sanatçı, tam da tabirinin karşılığı, Yıldırım Gürses. Çok güzel şarkıları imza atmıştı. Hayatımızda yeri olan özel isimlerden birisiydi. Bir kere daha kendisini rahmet ve sevgiyle anıyoruz.
1: Saadetler diliyorum, saadetler diliyorum.
2: Diyanar Gün'ün şarkısını sundu.
3: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
4: Reklam. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: geldiniz.
1: Her gün kendi müşterilerine hoş geldiniz diyen işletmelere bir hoş geldin de İş Bankası'ndan. Avantajlı faiz oranıyla 5 milyon TL'ye kadar ticari kredi, 13 bin TL'ye varan maksi puan, 1 yıl boyunca ücretsiz EFT ve havalenin yanında daha birçok avantaj yeni ticari müşteriler için hoş geldin paketinde. Siz de İş Bankası'yla işiniz için avantaj dolu bir başlangıç yapın. Ayrıntılı bilgi işbank.com.

0: aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor.
1: Yazın ritmini Pegasus'la yakala. 2027 yaz sezonu biletlerin Pegasus mobil uygulamasına özel. 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlarla bol bollulara satışta. 14-15 Ekim tarihlerinde biletlerini al. 28 Mart, 30 Ekim 2027 tarihleri arasında seyahat et. Üstelik light paket seçimine özel bagaj fırsatıyla. Detaylar için Pegasus mobil uygulamasını aç. Yazını şimdiden planla.
2: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
3: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60 ay vade avantajı Ege Yapı'da.
2: Bahçeada'ya benden tam puan.
4: Ev almanın kolayı Ege Yapı.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

0: Fiyatlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
1: Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor. İşine

0: kurallarını sunar.
1: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.

0: Hop dedik show. Hanımlar eve temizlikçi çağırıyorlar. Temizlikçi kadınlar ayda bir filan gelen oluyor. Ya da hani çok özel bir gün varsa öncesinde, bir gün öncesinde ya da o günün sabahında misafirler gelecekse, ya tek başıma ben bu işin altından kalkamam, bari parasını vereyim bir kadın gelsin diyorlar falan. Ama şimdi abi diyor ki temizlikçi kadın çağırıyorsunuz, tamam, ama siz ondan evvel evi niye temizliyorsunuz mesela? Böyle de bir durum var. Biz de bunu öğrenmek istiyoruz mesela. Ben de bir erkek olarak öğrenmek istiyorum. İskenderun Nuray, sana ve aynı zamanda dershane öğrencileri asansörde benim sesimi duymuşlar. Böyle bir gülüşme falan olmuş. Eyvallah. Herkese selam ilet lütfen. Teşekkür ediyorum. Öner, senin yorumunu alalım.
1: Eşim de eve temizlikçi abla çağırıyor.
0: Ha, ne oluyor sonra? Yani mesela temizlikçi abladan evvel yenge hanım bir temizlik yapıyor mu? Ön temizlik?
1: Ama çoğu zaman ben biliyorum şunu, çay kahveyle geçiyor vakit. Ve Allah eşim Allah. De akşamları ben eve geldiğimde öldüm bittim havası yaratıyor.
0: Allah Allah.
1: Bize katılıyorum ben de. Herkese iyi akşamlar, saygılar, sevgiler.
0: Eyvallah. Bak işte görüyorsunuz, bu da örneklerden bir tanesi. Bunu göndermiş olduk. Devam edelim. Derya diyor ki sadece temizlikçi olsa yine iyi. Eve mesela tamirci falan da gelse evi elden geçirmem gerekiyor. Kuzenin falan da mesela bu konularda çok söylenir demiş. Beyaz eşya servisinde çalışıyorlar. Neler neler anlatıyorlar derken neyi kastediyorsunuz mesela? İşte beyaz eşya servisi bir eve gidiyor. Niye o evde bir ön temizlik yapılması gerekiyor? Benim hala bunu kafam almıyor. Yani ev bu kadar mı çöp için? Onu mu söylemeye çalışıyorsunuz? Anlamıyorum ki, biraz açık olun ne olur ya. Burada biz bizeyiz işte. Gönder mesajı gelsin. Devam edelim. Batman, iyi akşamlar Veysel.
2: Ve yani söylemiş olduğunuz temizlikçi gelmeden önce bir ön temizlik yapmasının sebebi...
0: Heh, onu söyle bana lütfen.
2: Temizlikçi kadına detaylı köşe bucak temizlik yaptıracak. Kapı pencere aralıklarından...
0: Tamam.
2: Fayans aralıklarına kadar.
0: Çok... tamam, o zaman niye ön temizlik yapıyor kendisi?
2: Ayrıntılı temizlik yaptırmadan önce önden kendisi biraz temizlik yapıyor.
0: Ama neden?
2: Kadın gelince evi çok kirli görmüyor. Diyor ki ha tamam, ev fazla kirli değil. Ev fazla kirli olmayınca köşe bucak detaylı temizliğe de ses çıkarmıyor bunda.
0: Ama öncesinde yoruluyor kadın. Allah Allah.
3: Amanim bu.
0: Ben hakikaten hala bu işin matematiğini anlayamadım hanımlar.
2: Ondan dolayı.
0: Evet.
2: Kadınlar yani ayrıntılı temizlik yaptıracaklarsa önden bir temizlik yapıyorlar. Eşimden, annem, onlardan biliyorum bu durumu.
0: Eyvallah. Batman'a selamlar sevgili Veysel. O da bir açıklama yaptı. Ama hala böyle tam anlayamadım mevzuyu. Buyurun.
4: Merhaba, ben Zeki Emirer Tok.
0: Ha, söyle bakalım.
4: Her akşam sizi dinliyoruz Ayhan abi. Ha, ben sizden selamlar.
0: Oo.
5: Teşekkür ederim.
0: Oo.

0: Fiat servisleriyle yıllara meydan okuyun. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
1: Bir reklam. Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

Efendim dün İstanbul büyük sıkıntı yaşamıştı. Bugün İstanbul bir tık daha sakin ama cuma ve cumartesi de dün yaşadığımız gibi yoğun yağış yaşanabilir. Peki dünkü yağış nereye kaydı? Sakarya'da şu anda. Sakarya'da dereler taştı. Özellikle Sapanca, Sakarya civarı, orada büyük sıkıntılar yaşanıyor. Okullarda zaten hem bugün hem de yarın tatil edilmişti. Sakarya'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletelim çünkü Radyo Turkuaz Sakarya'da da yoğun bir şekilde dinleniyor. 0505 188 30 WhatsApp hattımız. Sakarya'da ve civarında oturan, derelerin taştığı yerlerde bulunan dinleyicilerimiz varsa, bizlere de bilgi vermek isteyenler olursa sesli mesaj olarak gönderebilirsiniz. Gönderin gelsin. Geçmiş olsun Sakarya.

0: Niye temizlikçi abla çağrılmadan evvel evde temizlik yapıyor kadınlar diye sorduk. Arif diyor ki öncesinden diyor evin hanımı bir temizlik yapar ki dedikoduya zaman kalsın. Hayda. Ciddi misiniz ya? Ya bunu ben bayanlardan öğrenmek istiyorum beyler. Siz bir dakika yorum yapmayın. Eda Hanım buyurun.
1: İyi akşamlar Ofelik Ayhan.
0: Buyurun.
1: Şimdi sana şunu söyleyeyim. Bir bayan olarak.
0: Tabii.
1: Bir bayanı çağırıyorsunuz. Tamam da o bayan senin dolap işlerini yapmıyor. Senin kırlentlerini yıkamıyor. Sen önden hazırlık yapıyorsun.
0: Tamam kırlenti de verin yıkasın. Ben anlamıyorum ki niye yıkatmıyorsunuz kırlenti, onu anlamadım yani.
1: Kırlentler makineye atılıyor.
0: Tamam.
1: Gardırobun içi temizleniyor. Örnek veriyorum.
0: Gardırobun içinde mi siz temizliyorsunuz? O zaman siz bu kadını niye çağırıyorsunuz? Ben hakikaten anlayamadım hala. Ay öleceğim.
2: Şaşırttınız bizi. Sizden beklenmezdi doğrusu.
0: Ayol kırlenti sabah 8.30'da geldi diyelim. Kırlenti de atıversin 2 dakika.
1: Ne yapılacak başka?
0: Evet.
1: Perdeler önceden, bir gün önceden yıkanmaya atılıyor.
0: Ha, onu anlıyorum,
1: perde. Bu hazırlık yapılıyor. Evet. Ha, beyaz eşyalara gelince onu da bir aydınlatayım ben siz erkekleri.
0: Evet, beyaz eşya servisi gelmeden evvel niye temizliyorsunuz evi?
1: Bu kirli olan bayanlar beyaz eşya, mesela dolap. Eğer ki buzdolabının altını temizlemiyorsa ve dolapçı gelecekse o utancından çekiyordur. Ha. Tabii ki bu kirli bayanlar için geçer. Herkese iyi akşamlar.
0: Tamam. Pasaklı kadın dedin de kibar davranıyorsun.
3: Şunu sustursana.
4: Selam Ayşegül ben. Ben bunun nedenini açıklayabilirim. Çünkü
0: lütfen.
4: Biz kadınlar mesela bir temizlikçi yardımcı abla tuttuğumuz zaman kendi çevremizden tanıdık birini buluruz.
0: Tamam, tanıdık birini bulduk. Bir abla, rakamını da biliyoruz. Daha evvel komşunun ya da görümcenin evini temizlemiş. Sonra bu abla gelmeden siz niye temizlik yapıyorsunuz?
4: Sonra bunun gıybeti dönmesin diye falan, evi çok kirliydi diye.
0: Ha.
4: Önden bir temizlik yapıyoruz.
0: Aa. Vallahi net bir açıklama oldu.
2: Teşekkür ederim.
0: Vallahi teşekkür ederim. Bak şimdi mevzuyu yavaş yavaş aydınlandım ben. Güzel oldu bu. Peki. Mehmet Bey diyor ki karıştırma Ayhan diyor. Kabasını alıyorlar işte, incesini de o kadın alıyor. Ya kabayı da o kadın alsın işte, onu soruyoruz biz de. Niye kabayı almıyor diye. Tamam. Aa ben neler duydum böyle. Teşekkür ediyorum. Görüşler alacağız. Mert Demir ve Kibariye yan yana gelsin.

0: Dostlar, Radyo Turkuaz'da Hop Dedik Show devam edecek. Saat 7'de bir yarışma. Lubex motor yağlarından iki dinleyicimiz motor yağı kazanacak. O vakte kadar konu hakkında görüşmeye devam.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Vakıfbank kredi kartımla önce aracıma akaryakıt alırım, sonra da beğendiğim kıyafeti. Eve giderken de markete uğrar, World puanları toplarım.
5: Siz de Ekim ayında Vakıfbank bireysel kredi kartınızla giyim, gıda ve akaryakıt sektörlerinin her birinden ayrı ayrı ve tek seferde 2000 TL ve üzeri alışveriş yapın, toplam 500 TL hediye World puan kazanın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz.

herhalde boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: gerekte anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
1: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
2: Bize huzur lazım. Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var. Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartlarının elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde.

0: hepimizin dünyası.
1: Dünya katılım var.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: dinleyicilerimize sevgiler, saygılar. Lübeck Motor Yağları Hop Dedik Show. Saatler 18.39'u gösteriyor Türkiye'de. Yurt dışında yaşayan dinleyicilerime de selamlarımı iletiyorum. Kısa bir reklam, sonra bolca yorumla geriye dönüyoruz.
1: Bir reklam. Böyle teklifi yaparsa Doblo yapar. Fiat Doblo 1 milyon 259 bin lira başlangıç fiyatıyla şimdi Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
0: Bir reklam. Evet, bir abimiz video çekmiş, diyor ki ya diyor, eve temizlikçi kadın çağırıyorsunuz ve ondan evvel evi temizliyorsunuz, bu ne mantık diyor.
2: Ama evin hanımı da boş durmuyor tabii ki. Koltuk çekilmiş, dolap önü açılmış, o da arkadan toparlıyor, bir şeyler siliyor, bir şeyler kaldırıyor. Akşama doğru ikisi de pertingen. Salon tamam, mutfak tamam, banyo, tuvalet. Onlar da artık yarına.
0: Yarına.
2: Çünkü vakit kalmadı.
0: Vakit kalmadı.
2: Bazen düşünüyorum, evin hanımı o gün kendi temizliğe gitse belki de güzel ağırlanır, daha da az yorulur.
0: Evet, böyle bir yorum yapmış. Ben de sizlere sordum. Niye böyle diyeyim? Gül Hanım diyor ki gelen hanım detay temizlik yapar. Öncesinde şöyle bir toparlanır ki hem dedikodu verilmesin hem de normaldir. Siz dedikoduya mı kilitlendiniz? Yani gelen kadın diğer tanıdıklarınız da olduğu için ortak kullanıyorsanız eğer o kadını hafta içerisinde ya da ay içerisinde gider başka yerde konuşur diye siz önceden evi temizliyorsunuz ha. Pasaklı denmesin diye. Abo! Nasıl anladım ama?
3: Cin gibi adam. Ne dediği belli değil.
0: Erim diyor ki biz bu kadar pis değiliz anlamı çıkartmak istemiyorlar. Gelen kişiye mahcup olmamak için. O yüzden temizliyorlar evi. Şahin Bey merhaba, Dortmund iyi akşamlar. Bunu ben de anlamadım açıkçası. Bu hamama gitmeden evvel evde bir duş almaya benziyor demiş. Evet, benziyor. Devam edelim. Kahramanmaraş.
4: Ayhan abi iyi akşamlar. Kahramanmaraş'tan Ahmet ben.
0: Buyurun.
4: Galiba olay tamamen duygusal.
0: Niye?
4: Kadınlar çok çalışınca çok para istiyorlar galiba. Onun için masraf azaltmak babında biraz zamandan çalıyorlar galiba.
0: Anladım. Peki bu da böyle bir görüş oldu. Antalya'dan Ömer. Önden temizlik yapıyorlar ki sonradan çay kahve için dedikodu yapılsın. Bilemiyorum ki işte sizden gelen görüşler çok anladığım işler değil. Soruyorum o yüzden. Serkan Bey.
5: Bilirsin ki genelde temizliğe giden hanımefendiler bir diğer müşterisini ya da bir diğer ev sahibesini tavsiye yoluyla bulurlar. Bunda da dolayısıyla gittiği evlerin sahipleri ya da sahibeleri birbirini tanıyamış olurlar.
0: Abi siz bu konuya hakimsiniz ama. Vallahi bravo yani. Bak böyle konularda erkeklerin de yorum yapması benim hoşuma gidiyor. Bak adam hakim konuya tane tane. Sanki böyle dış siyaset yorumlar gibi.
6: Aferin.
0: Vallahi aferin ya. Devam edelim.
5: Malum dedikoduyu da seven bir milletiz. Bu arada dedikodunun erkeği kadının yok.
0: Severiz evet.
5: Hatta bir rivayete göre erkekler daha fazla yapıyormuş.
0: Gıybet günahtır aslında. Çok da büyük günahtır ama.
5: Düşünsene senin evin pis. Sonra benim evime geliyor.
0: Evet.
5: Aa, senin hakkında diyor ki ya dün biliyor musun Ayhan'ın evindeydin. Böyle pisti, şöyle pisti, şöyleydi.
0: Altından kalkamam. İftira. Vallahi iftira. Billahi iftira.

0: saatleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Bir kasırga saatte ortalama 119 kilometre hızla esebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde indiremez.
2: Çünkü kasırgalar Türkcelli değildir. Peki sen Türkcelli misin? Dosyayı saniyeler içinde indirmek istiyorsan Türkcelli ol, hızlı ol.
3: Türkcelli'ye bağlan hayata.
4: Benim bankam İş Bankası.
5: İşinize hız katan anında ticari taşıt kredisi İş Cep'te. Şahıs şirketlerine özel 0 kilometre binek, hafif ticari veya ticari araç alımlarınız için anında ticari taşıt kredisine başvurunuzu İş Cep'ten yapın. Sürecinizi bayiden çıkmadan tamamlayın. Size sadece İş

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye...

0: Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister ol.
1: 12-19 Ekim tarihi.

0: Dünya Katılım Bankası'ndan kredi veya banka kartlarınızla şimdi her alışverişte altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesemde biriksin, ister 1 grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
1: var. Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
2: İşine özgürlük kat, işine DIA kat. Böyle bir dünya var.
0: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde, her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
3: 22-25 Ekim tarihleri arasında Renew günlerine davetlisiniz. Renew'dan alacağınız ikinci el araçlar 300 bin TL kredi, %0 faiz fırsatıyla seçili Renault yetkili satıcılarında. Üstelik totalden 5000 TL yakıt puanı kazanma fırsatıyla. Renew günlerinde avantajlı fırsatları keşfetmek için sizleri 22-25 Ekim tarihlerinde Renew yetkili satıcılarına bekliyoruz. Renew, Renault Grup güvencesiyle. Detaylar satış noktalarımızda ve renewturkiye.com'da.
4: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
5: Haydi bakalım, yavaş yavaş konuyu toparlıyoruz. Saat 7'den sonra yarışmamız var. Bir beyefendi diyor ki eve temizlikçi abla çağırıyorlar ama evin hanımı abla gelmeden evvel ortalığı silip süpürüyor. Ne anladık o işten diye basit bir mantıkla yola çıkıyor ama biz detayları öğreniyoruz, öğrenmeye devam ediyoruz.
6: Önce... Evet. Temizlikçinin temizlik yapılabilmesi seviyesine getiriliyor.
5: Ya... Bir dakika, bunun temizlikçinin temizlik yapabilme seviyesi.
7: Bu ne be?
5: Ay, kafam durdu. Sonra?
6: Hani tertip düzen veriliyor.
5: Tamam.
6: Toparlanıyor.
5: Temizlikçi abla için mi bunlar yapılıyor?
6: Temizlikçi biz toparlamazsak onları nereye koyacağını bilemez.
5: Tamam.
6: Böyle bir durumda çok vakit kaybolur ve temizlik için ayrılan süre ve ödeme derlenip toparlanmaya tamam. gideceğinden temizlik yapılamaz.
5: Tamam. Anladınız herhalde erkekler. Peki bu da bir görüş. Devam edelim. Aykut Bey diyor ki eve temizlikçi çağırmam hanıma. Ben yardımcı oluyorum. Çok amaratımdır. Ayrıca çok da güzel yemek pişiririm demiş. Eyvallah. Bursa'dayız Murat. Eve temizlikçi bayan çağırmıyoruz. Eşime ben kendim yardım ediyorum. Para da bana kalıyor demiş. Böyle bir çözüm bulmuş. Buyurun, iyi akşamlar.
8: Ayhan abi öyle. Efendim? Böyle değil.
5: Ne?
8: Temizlik işi yapan kişilerin arasında bir dedikodu oluyor.
5: Yapma ya.
8: Aklın hayalin durur. İnanamazsın.
5: Allah Allah. Bu dedikoduya mı takıldı erkekler? Devam edelim. İzmir Damla Hanım. Ya ben bu işi yapan birisiyim. Sabah 9 akşam 17.30 günlük gidiyorsam eğer bu süre içerisinde dibi bilmem neyi, temel mutfak mı temizlesin, kırlentler mi yıkansın, dolaplar mı silinsin? Tabii ücreti de ona göre alınıyor. Dolayısıyla evine günlük yardımcı alan kadınlar öncesinde bir toparlama silme işlemi yapılmasını söylüyoruz. Ben her gün gittiğim için evin her şeyini ben yapıyorum. Teşekkürler. Peki, önceden bir hazırlık yapılması isteniyormuş. Bir başka hanımefendi, o da temizliğe gidiyormuş. Perihan Hanım. Vallahi diyor, bazı evleri bir günde bitiremiyorsunuz diyor. Çok kötü evler de var bu arada demiş. Dedikodu başladı. Şimdi benle dedikodu yapacak. Bak sen, siz var ya siz.
9: Sen çıldırmışsın kız.
5: Dedikodu bende başlıyor. Şimdi derin temizlik olunca halı, koltuk, cam perde, cam sayısı, balkon katlı camlar falan filan olunca diyor. Vallahi bunlar insanı oyalıyor, yoruyor. Bir günde bitmesi için de ev sahibi de yardımcı olmak durumunda. Aksi takdirde ertesi güne kalır, bu da bütçeyi zorlar demiş. Bak, mantıklı cevaplar geliyor. Devam edelim. Sakarya'dan sizleri dinliyorum, Nur'dan. Bu arada az evvel dediğiniz gibi evimin arka bahçesi de deniz oldu neredeyse. Yağmur devam ediyor. Nagin Hanım, bir de son görüş sizi alalım.
10: İyi akşamlar.

0: Güzel yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür
0: biz
1: ederiz.
0: Biz ne yapalım yani, hop dedik Ayhan. Sen bize bunu söyle. Eşlerimiz iki gün üst üste temizliğe para vermesin diye bir gün biz yapıyoruz. Üzerine ablaları çağırıyoruz.
1: Ha, güzel, tamam.
0: Biz önden işte kırlent yıkıyoruz, dolap işlerini yapıyoruz. Bilmem ütüydü bir şeylerdi. O detay temizlikleri biz yapıyoruz.
1: Tamam.
0: Temizliğe ablalar gelince de yüzeysel kapı, pencere, cam, ne bileyim. Daha işte yüzeysel dolap yüzeyleri, kapakları, onları yapıyorlar.
1: Beyler duyun bunları ki sonradan itiraz etmeyin. Evet.
0: Ne yani, iki gün üst üste alıp da eşlerimizin bütçelerine mi, evet, zarar verelim? Bunu, evet, mu istiyor eşlerimiz?
1: İstemiyorlar.
0: Birazdan eşim gelsin, soracağım. Bunu mu istiyorsun, söyle bana diye.
1: Dur adamı rahat bırak. Kolay benden gelsin, dolayı da kavga yapmayın akşam akşam. Evlerde şimdi de kavga başlamasın yani.
2: Evet valla, ne güzel söylüyorsun, hayret.
1: Öyle ama, huzur olsun.
2: Acılıyorsun sen ben işte.
1: Evet. Teşekkür ediyorum katılan tüm dinleyicilerimize. Sağ olun, var olun. Konuyu kapatıyoruz.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Evet, vakti geldi. Artık hani dedi ki program başından bu yana yarışma yapacağız. İki şanslı isme de Lubex'ten motor yağı vereceğiz diye. Öncelikle Lubex'i sizlere anlatmak isterim dostlar. Hemen ardından yarışma sorusu gelecek. Hazır olun. WhatsApp hattımı da söyleyeyim. 0505 188 30 çift 0. Adınızı, soyadınızı, telefon numaranızı da ekleyip hazırda

0: altına iliştirir bana yollarsınız. Şimdi aracına iyi bakmak isteyen herkes bilir. Doğru yağ seçimi, aracın performansı ve motor ömrü için tabii ki çok önemli. İşte tam da bu noktada Lubex güçlü ve güvenilir bir yerli marka olarak öne çıkıyor. Lubex Türkiye'nin %100 yerli sermayeli en büyük madeni yağ üreticisi Belgin Madeni Yağların otomotiv yağları markasıdır. Yıllık 100 bin ton üretim kapasitesine sahip olan ve 73 yıllık köklü geçmişe sahip Belgin Madeni Yağların sektördeki bilgi birikimi ve üretim gücü Lubex ürünlerine de yansıyor. Bu arada Lubex yalnızca motor yağlarıyla değil, motordan şanzımana, diferansiyelden hidroliğe, fren sisteminden soğutma devresine kadar bir aracın farklı ihtiyaçlarına yönelik geniş ürün portföyüyle de dikkat çekiyor. Lubex aynı zamanda, burası çok önemli gerçekten, Türk Silahlı Kuvvetleri, Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet Malzeme Ofisi ve Devlet Demiryolları gibi güçlü, önemli kamu kurumlarında tedarikçiler arasında yer alıyor. Lubex bugün yalnızca Türkiye'de değil, Çin'den Güney Kore'ye, Senegal'den Bangladeş'e, Libya'dan Irak'a, Kazakistan'dan Şili'ye kadar dünyanın birçok farklı ülkesinde araçların içinde yer alıyor. 70'in üzerinde ülkeye ihracat yapan Lubex, Türkiye'den dünyaya uzanan güçlü bir madeni yağ markası. Aracına değer verenlerin akıllı seçimi tabii ki Lubex. Ve hazırsanız eğer Lubex'i sizlere detaylıca anlattıktan hemen sonra iki dinleyicimiz Lubex'ten motor yağı kazanacak. Az sonra bir şarkı dinleteceğim. Bu şarkıyı kim söylüyor? Sorumuzun cevabını adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı da ekleyerek WhatsApp'tan bana yollayın. İlk yollayan iki kişi Lubex'ten motor yağını kazanacak. Şarkıyı kim söylüyor?
1: Tanıtıcı reklam.

ettim o yoldancı. İçim doldu hüzün. Yapraklar solarken

Telefonun son numarası 33 ile bitiyor. Onu da doğrulamış olalım. Lubex motor yağlarından motor yağı kazandınız. En kısa zamanda arkadaşlarımız sizleri arayacaklar. İrtibata geçecekler. Tebrik ediyoruz sizleri bir kere daha. Her ay olduğu gibi bu ay.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Gerçek Akses kızı büyük haberi verir. Akses'in 25. yılında toplamda 25 bin TL'ye varan çip para.
4: Sen de hemen cüzdanından kampanyalara katıl. 31 Ekim'e kadar farklı sektörlerdeki alışverişlerinde toplamda 25 bin TL'ye varan çip para kazanma fırsatını kaçırma. Detaylar akses.com.tr'de. Akses 25 yaşında.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoför
2: Ekspertiz. Şirketler artık tüm süreçlerini DIA yazılıma taşıyor, işinde özgürlüğü seçiyor.
3: İşine özgürlük kat, işine DIA kat.
4: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
5: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60

0: aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
3: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
1: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
2: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Müziğin rengi. Radyo Turkuaz.

bardak çay içtim, iyi oldu valla. Dostlar, reklamdan evvel bir de Buray yorumu alalım. Reklam sonrası artık yavaş yavaş tempoyu düşürelim. Saat tam 7.30'dan itibaren de her akşam olduğu gibi bu akşam da günün özel şarkıları.

0: bonuslu olunur mu?
1: Olunur.
0: Peki bonusu olanla olmayan bir olur mu?
1: Olmaz.
0: Bonuslular, marketten elektroniğe, giyimden e-ticarete, beyaz eşyadan mobilyaya, yapı marketten seyahate, birçok alışverişinde toplam 23 bin liraya varan bonus kazanıyor. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden veya Bonus Flash'tan hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
2: Radyo Turkuaz.

akşamın 7.30'unu da bulduk dostlar. Dışarıda hava karardı. İstanbul'dan selamlar. Dün yaşanan felaketin ardından bugün trafik %29. Dün çok büyük sıkıntılar yaşandı. Bugün de böyle. İnşallah şu hafta sonuna kadar bu süreci atlatırsak iyi olur diye tahmin ediyoruz. Şimdi günün özel şarkıları az sonra başlayacak. Çay ve kahveyi kapan gelsin. En güzeli o.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Uzun şasi ve arkadan itişli Crafter 15+1 hayal ettiğimiz fırsatlarla geldi. 8 ileri tam otomatik şanzıman seçeneği ve teknolojik sürüş destek sistemleriyle Crafter konforunu yaşamanın tam zamanı. Crafter 1-31 Ekim tarihlerinde tüzel müşteriler için 1 milyon 500 bin TL'ye 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: İstanbul'da ev sahibi olmak artık çok kolay.
6: Bahçeada'da 699 bin TL'den başlayan peşinat ve 60...

0: şivesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. 444-0222.
1: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
2: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Size tarlanıza bereket, cebinize de rahatlık getirecek güzel bir haberim var. Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli teknolojiyle üretilen CV Enerji AgriFlow yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha yüksek performans sunuyor. Sabahın ilk ışıklarından gün batımına kadar yüksek performans gösterecek şekilde tasarlanan AgriFlow, tozlanma, bulut geçişleri ve kısmi gölgelenme gibi zorlu koşullarda da enerji üretimini sürdürerek sulamanızın kesintisiz devam etmesine katkı sağlıyor. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli AgriFlow güneş panelleriyle daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
3: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.

Haydi bakalım yolculuğumuz başlasın. Tarkan'la açılışı yapıyoruz. Çok güzel şarkıdır bu. Hemen ardından bir 90'lara döneriz. Sonra bir de 80'lere döneriz. Tadından yenmez. İyi yolculuklar.

adres detaylı analiz, Yamanlar Oto Ekspertiz.

Milli bir reklam arası ve sonrasında tekrar buradayız dostlar. Şimdi önce bir kral, hemen ardından bir kraliçe burada olacak. Ercan Turgut, rahmet ve sevgiyle anıyoruz Ercan abiyi. Sonrasında Gülden Karaböcek burada olacak.

İki muhteşem isim, iki büyük yorumcu. Önce Ercan Turgut, hemen ardından Gülden Karaböcek günün özel şarkılarında buradaydı. Dostlar, Lubex Motor Yağları Hot Dedik Show sona eriyor. Şimdi reklam, sonrasında yine bir güzel şarkı ve sonrasında Radyo Turkuaz'da yolculuğa devam. Yarın bir mani olmazsa saat 17'de tekrar görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam edecek.
1: Reklam. Bir meteor saatte ortalama 54 bin kilometre hızla hareket edebilir. Ama bir dosyayı saniyeler içinde yükleyemez.
2: Çünkü meteorlar Türkcell'li değildir. Peki sen Türkcell'li misin? Dosyayı saniyeler içinde yüklemek istiyorsan Türkcell'li ol. Hızlı ol.
3: Türkcell'leri bana.

0: sunuyor.
1: Aracını, evini, sağlığını Sompo Sigorta'ya emanet ediyor. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında.

0: kazananlar zaman zaman değil, her zaman kazanıyor. Epe Özel sepette 5000 liraya varan indirim ve 5 kat club puan kazanmak için sen de şimdi indir. MediaMarkt.
1: Denize çek gönder, denize çek gönder.
2: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Deniz Bankası'na gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de. Mutlu Yıl Nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte

0: Kesenlik'te altın kazanmak var. Alışverişlerden kazandığınız tüm altınlar ister altın kesende biriksin, ister bir grama ulaşınca sigortalı kurye ile kapınıza gelsin. Hepimizin dünyası...
1: Dünya katılım var.
2: Bir Etiyopyalı, bir Kolombiyalı, bir Brezilyalı, bir de Tanzanyalı petrol ofisinde kahve içip ne demiş? Demiş, 75 yılı aşan kahve uzmanlığıyla Çibo, kaliteli kahve seçkisiyle petrol ofisinde. Üstelik Ekim ayı boyunca hediye kahven petrol ofisinden. Detaylar petrol ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
1: Böyle bir dünya var.
0: Dünya Katılım Bankası kredi ve banka kartların elinde. Her alışverişte gram gram altın cebinde. Hepimizin dünyası.
1: Dünya Katılım var.
3: Bellona'dan anında net fiyat, net indirim. 1 Ekim, 31 Aralık tarihlerinde Bellona şıklığını ve rahatlığını %30'a varan indirimlerle şimdi alın, 3 ay sonra 12 ay taksitle ödemeye başlayın. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Kaçırmayın.
4: Bellona, Bellona.
5: Reklam. Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağlarının sunduğu Hop Dedik Show devam ediyor.
6: İdefix bilgilendiriyor. Anne, bebek ve çocuk alışverişinde ihtiyaç listesi oldukça geniş. Bebek bezinden bakım ürünlerine, kıyafetlerden ayakkabılara, bebek arabalarından oto koltuklarına, oyuncaklardan kitaplara kadar pek çok ürün miniklerin büyüme yolculuğuna eşlik ediyor. İhtiyaçları planlamak ve alışverişte avantajlı fırsatları değerlendirmekse aile bütçesine katkı sağlayabiliyor. Bu süreçte avantajlı fiyatlar arayan aileler için İdefix Anne Bebek Günleri başlıyor. 14-18 Ekim tarihleri arasında %50'ye varan indirimlerle anne, bebek ve çocuk alışverişinizi avantajlı fiyatlarla tamamlayabilirsiniz. Alışılmadık fiyatlar, alışılmadık kampanyalar, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. İdefix bilgilendirdi.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
8: Tarihte bugün. 15 Ekim 2012 yılında tiyatro ve sinemanın büyük ustası Erol Günaydın hayatını kaybetti.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.